0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Fitoklinik Laboratuvarı. Adıyaman Üniversitesi bünyesinde Fitoklinik adıyla da çalışmalarına devam eden Bitki Sağlığı Teşhis Laboratuvarı, hem laboratuvarda hem de arazide incelemeler yaparak bitkilerdeki verim ve kalite kayıplarına neden olan fungus, bakteri, virüs ve yabancı otlarda meydana gelen hastalık etmenlerinin, böcek, nematot ve akarlardan oluşan zararlıların teşhisine yönelik hizmetler sunulmaktadır. Üreticilerin karşılaştıkları başlıca bitki sağlığı sorunlarında Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin alanında uzman öğretim elemanları tarafından konuyla ilgili tüm makroskobik, mikroskobik ve çeşitli serolojik testlerle birlikte bitkilerde ekonomik kayıplara neden olan fungal, bakteriyel, viral elementlerin, yabancı otların tanısı ve mücadelesi için çözümler üretilmekte ve bitki sağlığına yönelik eğitim seminerleri verilmektedir.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Bir tane sigara içmeden imkanı yok, ayılamıyorum.
2: Bıraktığımdan beri çok daha zinde kalkıyorum.
3: Benim de bir masrafım bu var.
4: Benim de günde 10 lira bağışla okuttuğum bir öğrencim var.
5: Yani bu yaştan sonra sigarayı bıraksam mı? Ne fark eder?
6: Gençleştim resmen. Bu kadar mı fark eder?
7: Bir kere bıraktım. Sonra tekrar başladım.
8: Tekrar tekrar denedim. En sonunda başardım. Tam 10 yıldır ağzıma sürmüyorum.
9: Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Bırakabilirsin.org.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi İndüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektroskopisi. İndüktif eşleşmiş plazma kütle spektroskopisi, sıvılaştırılmış numunelerde çok sayıda elementin milyarda bir veya yüzde ağırlık gibi yüksek duyarlılıkta ölçüm aralığında hızlı, ucuz ve doğru biçimde niteliksel, niceliksel ya da yarı niceliksel olarak ölçülmesine olanak sağlayan analiz tekniğidir. Merkezimizde içme suyu, atık su, toprak ve çamur numunelerinde ağır metal tespiti, kayaç, toprak ve cevher minerallerinin jeokimyasal analizleri, kan, doku, idrar gibi vücut sıvılarıyla serum numunelerinde iz elementlerin analizleri, gıdalarda ve içeceklerde ağır metaller ve besin elementlerinin analizleriyle jeoloji ve maden alanlarında ağır metal ve eser element analizleri indüktif eşleşmiş plazma kütle spektroskopisi cihazıyla gerçekleştirilebilmekte, böylece yaklaşık 30'a yakın element analizi yapılabilmektedir. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Unutmayın, gereksiz antibiyotik kullanımı bağışıklık sisteminize zarar veriyor. Gereksiz antibiyotik kullanımının karaciğer fonksiyonlarını bozduğunu, alerjiyi tetiklediğini ve böbrek yetmezliğine yol açtığını biliyor musunuz? Antibiyotikler yalnızca bakteriyel enfeksiyonlara karşı etkilidir. Nezle, soğuk algınlığı, grip gibi enfeksiyonlar virüsler ile oluşur. Antibiyotikler virüslere etkisizdir. Antibiyotikler ateş düşürücü değildir. Gereksiz yere kullanılan antibiyotikler vücudunuzda var olan faydalı bakterileri yok eder. Antibiyotikleri sadece doktorunuzun reçete ettiği durumlarda uygun dozda, uygun şekilde ve yeterli sürede kullanınız. Uygun olmayan durumda kullanılan antibiyotikler hem size hem çevrenize zarar verir. Enfeksiyon hastalıkları, halk sağlığı açısından önemli ve uygun antimikrobik tedaviyle başarının sağlandığı bir alandır. Akılcı olmayan antimikrobiyal tedavilerin kullanılması sonucu tedavi edilmemekte, enfeksiyonlara karşı direnç gelişmekte, bu da toplumsal direncin gelişmesine neden olmakta ve belki de hasta kaybedilmektedir.
2: Antibiyotik ağrı kesici ateş düşürücü değildir. Her boğaz ağrısında ve öksürükte kullanılmaz. Antibiyotiğin gereksiz ve yanlış kullanımı sağlığınıza zarar verir. Lütfen sağlığınızı riske atmayın.
3: Hekiminiz yazmadıkça antibiyotik kullanmayın veya talep etmeyin.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Toplam Organik Karbon Cihazı. Günümüzde su sistemlerinde kirlilik tespiti için karbon bazlı yabancı maddelerin miktarlarının belirlenmesi önemlidir. Organizmalarda metabolik faaliyetler sırasında oluşan bu organik maddelerin tespiti Toplam Organik Karbon Cihazı ile yapılabilmektedir. Merkezimizde de ultra saf su ve saf suyla atık su, içme ve yüzey sularında organik, inorganik ve toplam karbon değerlerine bakılabilmekte, benzer şekilde tekstil boyar maddeleri gibi sıvı numunelerde ve çamur, toprak, klima tozu gibi katı numunelerde organik, inorganik ve toplam karbon değerlerine ait ölçümler yapılabilmektedir.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adüye FM. Vakit öğle. Gün ortası. Dünya telaşındasın. İşler yoğun. Yarım kalmış ne kadar çok iş var. Sanki sensiz yürümüyor hiçbir şey. Sanki sen olmasan işler hep yarım kalacak. Belki hiç başlamayacak. Ne kadar çok vazgeçilmezin var. Ve ne kadar da vazgeçilmez görüyorsun kendini. Yok, yok. Dünya seni pek umursamıyor. Bak, sessizce akıp gitmede sonsuz uzayda. Telaşlarına inat, uzakta bir kelebek, hiç telaşsız kozasından çıkmakta. Ötelerde bir insan, son nefesini vermekte, pişman, çok pişman. Bir bebek ilk kez annesine gülümsemekte, habersiz hiçbir şeyden, senin telaşında, işlerinden. Vakit öyle, güneş göğün en yüksek yerinde. Tıpkı gençliğin gibi, şimdi günde bir delikanlı. Heyecanlı, telaşlı, sanki hiç tükenmeyecekmiş gibi, hiç mecali bitmeyecekmiş gibi, hiç akşam olmayacakmış gibi. Oysa gün akşamlıdır. Güneş asıl şimdi batmaya başladı. Zirveye erişen her şey gibi o da alçalmaya başladı. Akşama doğru ağlıyor şimdi. Unutma ki senin ömrünün zevali de gençliğinde başlar. Gün akşamlıdır. Bilirsin ki yazın sonu hazandır. Vakit öyle. O kadar gürültü var ki ortalıkta. Kalbinin sesini duyamıyorsun bile. Ruhunun sonsuza uzanan emellerine kör olmak üzeresin. Sağırlaşmışsın kendine. Şimdi telaşların arasından sıyrıl. Ruhuna yer ayır. Ebedi sükunete hazırla kendini. Kalbini sonsuzluğa bitiştir. Alnını secdeye değdir. Vakit öyle. Şimdi öğle namazı vakti.

öğle vakti dünya telaşının nabızlarını en kuvvetli hissettiğin vakittir. Öğle vakti gündelik rüyanın içinde kendini iyice kaybettiğin demdir. Öyle ki rüyasında gördüğü rüyayı anlatan adam gibi kendini uyanık sandığın yerde uykunun en derin yerindesindir. Bak, kendini burada kalmaya razı etmiş gibisin. Şimdiye razı olmuşsun. Ötesine gönlün de, gözün de kapalı. İşte şimdi dünya telaşını ellerinle geriye atıp tekbir getiriyorsun. Büyük bildiklerinden de büyük olanın huzurunda kaygılarını küçültüyorsun. Telaşlarını durultuyorsun. Korkularını dağıtıyorsun. Sağ elini sol elinin üzerine koyup şerden el çekip hayra uzanıyorsun. Yokluktan yüz çevirip varlığın kalbine akıyorsun. Varlığın göğsünde cılız bir nefes kadar hafifliyor, sadeleşiyorsun. Subhaneke fısıltısında, sonsuz gürültüler ortasında, amansız gürültüler ortasında, bitmez telaşlar arasında, meyvesiz koşturmalar sonrasında, seni işiten en ince sızılarına, en gizli arzularına kulak veren Rabbinle tanışıyorsun. Şimdi sahihleşiyorsun. Gerçekten insan oluyorsun. Varlığın Rabbinin kuşatmasıyla ebedi bir kozanın içine taşınıyor. Varlığın cennetin bahçeleri.

kamu spotu. Sevgili anne ve babalar, çocuğunuz gülümsemeye gülümsemeyle yanıt vermiyorsa ya da sadece tanıdık kişilere gülümsüyorsa, konuştuğunuzda yüzünüze bakmıyorsa, 1-2 saniyeden daha uzun süre göz kontağı kuramıyorsa, başkalarının dikkatini bir oyuncağa işaret ederek çekmeye çalışmıyorsa, nesneleri size getirip herhangi bir şey göstermiyorsa, bir oyuncağa işaret ettiğinizde çocuğunuz dönüp ona bakmıyorsa, sizin baktığınız şeylere çocuğunuz da dönüp bakmıyorsa, ismiyle çağrıldığında bakmıyorsa, davranış ve eylemlerinizi taklit etmiyorsa, çocuğunuz hiç hayali oyun oynamıyorsa, başka çocuklara ilgi göstermiyorsa, 1 yaş üstünde 5 kelimeden fazlasını çıkaramıyorsa mutlaka çocuk psikiyatristine başvurunuz. Unutmayınız, erken tanıyla yoğun ve sürekli özel eğitim otizmin tek tedavisidir. Adıyaman Üniversitesi olarak uyarıyoruz.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Saygıdeğer üreticilerimiz, Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek, yeni teknolojilerden faydalanarak sürdürülebilir ve yüksek kaliteli ürünler elde etmenizi sağlamak amacıyla akademik kadromuz ve laboratuvar altyapımızla danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu hizmet kapsamında alanında uzman akademisyenlerimiz, siz değerli üreticilerimize bitkisel üretim, hayvancılık, tarımsal teknolojiler, toprak yönetimi, gübre üretimi, tıbbi aromatik bitkiler, hastalık ve zararlılarla mücadele ve diğer birçok konuda bilgi ve rehberlik sağlıyor. Üniversitemiz Ziraat Fakültesine bağlı olarak siz çiftçilerimizin yeni teknolojilerden faydalanabilmesi ve tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmesi için çiftçi danışma sistemini faaliyete geçirdik. Bu kapsamda öncelikle Ziraat Fakültesi web sayfası ziraat.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret etmeniz gerekiyor. Ziraat Fakültesi web sayfasının üst sekmelerinin en sağında çiftçi danışma formunun üzerine tıklayarak danışmak istediğiniz konuya açılan sayfada ilgili alanları doldurarak eğer varsa konuyla ilgili görsel veya yazılı dosyanızı göz at butonuyla forma ekleyebilir ve gönder butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Konuyla ilgili gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra en kısa zamanda Ziraat Fakültesi ilgili birim ve akademisyenleri tarafından sizlere dönüş sağlanacaktır. Çiftçi danışma hattına ilişkin olarak Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, bol kazançlı ve verimli üretimler gerçekleştirmeleri dileklerimizde tüm çiftçilerimizi danışma sistemimize davet ediyoruz ifadelerini kullandı.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Merhaba, adım Duygu. 21 yaşındayım. Yerel bir tekstil atölyesinde asgari ücretle çalışıyorum. Ailemle birlikte kaldığım için ekonomik sıkıntı çekmiyorum aslında. Ancak mutlu değilim. Çünkü hayalimdeki iş bu değildi. Ben Merve'ninki gibi bir iş hayal ediyordum. Merve lisede sınıf arkadaşımdı. Şimdi o burada mühendis olarak çalışıyor. O gerçek bir arkadaş. Yarım kalan okul hayatıma onun sayesinde yeniden başladım. Gündüzleri burada çalışıyor, akşamları açık liseye gidiyorum. 2 ay sonra da lise eğitimimi tamamlamış olacağım. Ve tabii ki üniversiteye de gideceğim. Ertelediğim hayallere geç de olsa mutlaka ulaşacağım.
2: Geç kalmış sayılmazsınız. İsterseniz başarabilirsiniz.
3: Adieu FM.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Elemental Analiz Cihazı. Elemental analiz cihazı toprak, bitki, organik bileşikler, polimer gibi katı örneklerin karbon, hidrojen, azot, kükürt elementlerini yüzde şeklinde tayin eder. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Su geleceğimizdir.
2: Su geleceğimizdir.
3: Su geleceğimizdir.
1: Su geleceğimizdir.
2: Su geleceğimizdir.
4: Su geleceğimizdir.
2: Su geleceğimizdir.
5: Su geleceğimizdir.
6: Su geleceğimizdir.
7: Su geleceğimizdir.
8: Su geleceğimizdir.
9: Su geleceğimizdir.
10: Geleceğimizdir.
5: Su geleceğimizdir. Yokken çok değerlidir. Biz en iyisi varken değerini bilelim. Çocuklarımız susuz kalmasın.
8: Suyu bilinçli kullanmakta fayda vardır. Eğer biz bugün bilinçli kullanırsak önümüzdeki nesiller de aynı şekilde bizden örnek alıp onlar da bilinçli kullanırlar.
1: Su, yarınlara bırakacağımız en değerli mirastır. Suyumuza sahip çıkalım.
9: Bir sanatçı, bir baba ve bir yurttaş olarak suyu tasarruflu kullanmamız gerektiğini söylüyorum.
11: Çocuklarımıza daha değerli bir miras bırakmak istiyorsak suyu israf etmeden kullanmayı öğrenmeliyiz.
12: Su berekettir, bolluktur. Bir sanatçı ve baba olarak tüm büyüklere sesleniyorum. Çocuklarımıza suyu israf etmemeyi öğretmeliyiz.
7: İş yerlerimizde ve evlerimizde su tüketimine dikkat etmezsek, ilerisi için çocuklarımıza bırakabileceğimiz bu büyük mirasa ihanet etmiş oluruz.
13: Hayatımızı sürdürdüğümüz kaynaklar bir gün gelip tükenebilir. Lütfen dikkat edelim. Su bu kaynakların en değerlilerindendir. Dikkatli kullanalım, israf etmeyelim.
14: Unutmayalım ki bizim ihtiyacımız olduğu kadar bizden sonraki nesillerin de ihtiyacı olacak.
9: Yaşamımızı sürdürebilmemiz suya bağlı. Böylesine önemli ve yaşamsal bir kaynağı tüketmemeliyiz.
15: Suyu çok dikkatli kullanalım, israf etmeyelim. O bozuk musluklarımızı, sızıntıları, hepsini, bu arızaları giderelim. Bir damlası bile çok kıymetli. Lütfen dikkatli kullanalım.

0: Doğan Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, su sporlarını yaygınlaştırmak, yetenekli sporcuların gelişimini desteklemek ve toplumsal sağlığı teşvik etmek amacıyla hizmet veriyor. Adıyaman Üniversitesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında halkın kullanımına da sunuluyor. Toplam 7000 metrekarelik ve 600 kişilik kapasiteye sahip tesis, modern standartlara uygun olarak tasarlanmış olup eğitim, antrenman ve yarışmalar için kullanılabiliyor. 25 metre çarpı 14,5 metre boyutlarındaki yarı olimpik havuz ile 14,5 metre çarpı 3,5 metre ölçülerindeki çocuk ve öğrenme havuzu, farklı yaş ve beceri düzeyindeki bireylerin yüzme sporuna katılımını destekliyor. Tesis bünyesinde giyinme soyunma odaları, duş ve dinlenme alanları, can kurtaran ve güvenlik hizmetleriyle sporcuların ve ziyaretçilerin konforu sağlanıyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüe FM Radyo Dergisi.

Dilin kastı canadır inan. Uyan ey gözlerim, gafletten uyan. Uyan uykusu çok gözlerim, uyan. Semavatın kapıların açarlar, alemlere rahmet suyu saçarlar. Seherde kalkana hulle biçerler. Uyan ey gözlerim, gafletten uyan. Uyan uykusu çok gözlerim, uyan.

kamu spotu. Lösemi erken ve doğru tanı sayesinde tedavi başarısı yüksek bir kanser türüdür. Adıyaman Üniversitesi olarak sevgi dolu kalpleriyle büyük bir mücadele örneği sergileyen yavrularımızı sevgiyle kucaklıyor, hepsine Cenab-ı Allah'tan acil şifalar diliyoruz. İnanıyoruz. Sevgiyle üstesinden geleceğiz. Adıyaman Üniversitesi olarak sevgi dolu.

0: Esma-ül Nebi bize Peygamber Efendimizin vasıflarını ve sıfatlarını anlatır. Tanıdıkça ve öğrendikçe sevgimiz artar. Esma-ül Nebi programı başlıyor.
1: Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e selatu selam olsun ki sen onu alemlere rahmet olarak indirdin. O bize apaçık hakikati getirdi. Sevgili dinleyenler, Esma-ül Nebi yolculuğumuzun bugünkü durağı Nebi ismi şerifi. Nebi sözlükte peygamber anlamına gelir. Haberi getiren, haberci demektir. Nebi önemli ve faydalı, aynı zamanda sağlam bir haber getiren elçi demektir. Bazılarına göre Nebi kelimesi yükseklik anlamına gelen nübüvvet kelimesinden türemiştir. Buna göre Nebi her bakımdan yüksek bir makam sahibi, insanlara doğru ve önemli haber getiren kimse demektir. Nebi'nin çoğulu enbiyadır. Nebi, Allah'ın kendisine vahyettiği şeyleri insanlara aktaran, onları bu vahye inanmaya ve itaat etmeye davet eden kişidir. Onlar, insanları vahiy ile terbiye eden terbiyecidirler. Onlar, Allah tarafından seçildikleri için en temiz insanlardır. Onlar, aldıkları vahyin canlı örnekleridir. Her nebi, kendi döneminin insanları için Allah tarafından seçilmiş örnekti. Nebiler, Allah'a hakkıyla kulluk yaparlar ve kulluğun nasıl yapılması gerektiğini gösterirler.

Nebilerin soyları, ahlakları, hayatları ve yürekleri pak ve aydınlıktır. Onlar selam üzerine doğar, selamla ölürler. Yani onlar her türlü kirden ve pislikten, isyandan ve sapıklıktan korunmuşlardır. Emniyet ve güven, itimat ve barış onların karakteridir. Çevrelerine selam, güven ve barış ortamı sunarlar. Nebiler insanları cennet ve Allah'ın nimetleriyle müjdelemek, cehennem ve Allah'ın azabıyla korkutmak için gönderilmişlerdir. Nebiler, nübüvvet peygamberlik kurumunu hayata geçiren elçilerdir. Onlar, Allah'tan aldıkları dini insanlara öğretirler. Her türlü zorluğa katlanarak insanları tevhide, kurtuluşa davet ederler. Bu davetleri için insanlardan hiçbir karşılık beklemezler. Kendilerini dinlemeyen inkarcıların ve haddi aşanların kınama ve eziyetlerini aldırmazlar.

Allah Celle Celaluhu bütün insanlara nebiler göndermiştir. Bütün nebiler de insanlara tevhid dinini anlatmıştır. Hiçbir nebi diğerini yalanlamamış, bir sonraki gelen bir öncekini doğrulamıştır. Nebiler insanları en doğru yola, ahlaka, şerefe, insanlığa, dünya ve ahiret mutluluğuna davet etmişlerdir. Kendileri en yüce ahlaka sahip oldukları gibi insanları da o üstünlüğe çağırmışlardır. Onlar insanların hayatına güzellikleri, adaleti, yardımlaşmayı hakim kılmayı çalıştılar. Zulmü, haksızlığı, sömürüyü, cehaleti, düşmanlığı, ahlaksızlığı kaldırmaya gayret etmişlerdir.

Esma-ül Nebi bize Peygamber Efendimizin vasıflarını ve sıfatlarını anlatır. Tanıdıkça ve öğrendikçe sevgimiz artar. Esma-ül Nebi programı sona erdi.

0: Yaman Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi'nde yemekler temizliğe, insan sağlığına uygunluğuna, yemeklerde kullanılacak gıda maddelerinin gıda üretim ve satış yerleri hakkındaki yönetmeliğe ve Türk Gıda Kodeksi yönetmeliğine uygunluğuna ve ambalajlarda Türk Standartları Enstitüsü TSE logosu bulunmasına dikkat edilerek hazırlanıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Yemekhaneleri aynı anda 800 öğrenci, 400 personel ve 100 kişilik VIP salonuyla konuklarına hizmet verebiliyor. Merkez kampüste hazırlanan yemekler ilçe kampüslerine termobox, yani sıcaklığı uzun süre muhafaza eden ve mikrobiyolojik üremeyi yavaşlatan engelleyen kutularda taşınıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Yemekhanede öğle ve akşam olmak üzere iki öğün yemek hizmeti sunuluyor. Anlaşmalı yemek firması tarafından üretilen yemekler teknik şartnamede belirtilen koşullara uygunluğunun denetim ve kontrolleri gıda mühendisi tarafından günlük olarak yapılıyor. Ayrıca Adıyaman Üniversitesi yemekhanelerinde çölyaklı bireylere uygun yemek hizmeti de veriliyor. Adıyaman Üniversitesi öğrencilerinin bütçelerini sarsmayan bir yuva sıcaklığında ve hijyeninde yemek yemeleri konusunda titiz çalışmalarını sürdürüyor.
1: Adüe FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Esma-ül Nebi bize Peygamber Efendimizin vasıflarını ve sıfatlarını anlatır. Tanıdıkça ve öğrendikçe sevgimiz artar. Esma-ül Nebi programı başlıyor.

Habibullah. Sevgili dinleyenler, bugün Esma-i Nebi programımızda Resulullah Efendimizin Habibullah ismini açıklamaya çalışacağız. Habib lafzı mahbub anlamına gelir. Sevilmiş, beğenilmiş manası taşır. Habib lafzının Allah lafzayı celaline izafeten söylenmesi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şerefini artırmak ve ona tazim içindir. Muhabbet, Allah Celle Celaluhu'nun kulunu, kulunda Allah Teala'yı sevmesidir. Bu sevginin aşırısına, son mertebesine de aşk denir. Hazreti Peygamber'in muazzez varlığı, beşer için bir muhabbet ve feyiz kaynağıdır. Arifler bilirler ki, mevcudatın varlık sebebi, Nuri Muhammediye duyulan muhabbettir. Bu sebeple bütün kainat, adeta varlık, Nuru Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme ithaf edilmiş gibidir. Zira o, öyle bir şahsiyettir ki, Cenab-ı Hak ona Habibim buyurmuştur. Yüce Allah, Peygamber Efendimizin asıl ismini kendi ilahi ismiyle birlikte yazmıştır.

Sevgiyi yaratan ve onu müminlerin kalbine yerleştiren Allahu Teala çok yücedir, çok mübarektir. O daha sonra bu sevgiyi velilerin kalbinde öyle bir noktaya ulaştırır ki artık bu noktada diğer bütün sevgiler çok küçük ve değersiz bir hale gelir ve onların bağından kurtulurlar. Bela ve musibetler onlara hafif gelir. İbadet ve taatlerinin zorlukları onlar için zevk olur. Nihayet en yücesi Allah sevgisi, Allah rızası ve yakınlığı olan çeşitli kerametlerden dilediğini elde eder. Bu manada Allah Teala Cenab-ı Resulü Kibriya aleyhissalatu vesselam Efendimizin her fiil ve cümle halinden razıdır. Bütün ikramların sonuncusudur ki Resulullah Efendimizin ismine Habibullah denilmiştir. Bu isimle bir başkasına sıfat verilmemiştir. Dolayısıyla bu isim doğrudan doğruya Resulü Kibriya Efendimiz'e mahsustur.

Resulullah Efendimiz çok kere şöyle dua ederdi: Ya Rabbi, seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi, sıcak ve hararetli bir günde seni bir bardak soğuk suya tercih etmemden üstün kıl.

Esma-ül Nebi bize Peygamber Efendimizin vasıflarını ve sıfatlarını anlatır. Tanıdıkça ve öğrendikçe sevgimiz artar. Esma-ül Nebi programı sona erdi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi eğitimde olduğu gibi sporda da güçlü altyapısıyla ön plana çıkıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Kampüs'te bulunan kapalı spor salonu toplam 7000 metrekarelik alanı ve 1586 kişilik kapasitesiyle ulusal ve bölgesel düzeyde organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek donanıma sahip. Çok amaçlı antrenman salonunda tekvando, güreş, boks, karate, pilates, yoga, step aerobik, dans ve jimnastik gibi branşlar icra edilebiliyor. 150 metrekarelik fitness salonu ise kondisyon, bireysel antrenman ve rehabilitasyon çalışmaları için kullanılıyor. Kapalı spor salonu ayrıca basketbol, voleybol ve tenis sahalarıyla açık alanlara da hizmet veren bir tesis olup, gençlerin keşfi, toplumsal kaynaşma ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazandırılması açısından büyük bir katkı sağlıyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.
2: Feryat, feryat, feryat gam aşka sermayi candır. Aşk ehline bütün dünya feryadu figandır.

0: Kamu spotu.
1: Dikkat! Hayat çıkabilir. Seyir halindeyken aracınızın dışında da bir hayat olduğunu unutmayın. Yaya geçitlerinde ve okul önlerinde çok daha dikkatli olun ve yayalara öncelik tanıyın. Trafik hayattır.

ilahi, istemem yalan dünyayı. Al beni yanına ya Resulallah. Bitsin artık, bitsin benim dünya sürgünüm.

0: Esma-ül Nebi bize Peygamber Efendimizin vasıflarını ve sıfatlarını anlatır. Tanıdıkça ve öğrendikçe sevgimiz artar. Esma-ül Nebi programı başlıyor.
1: Hatemun Nebiyyin sallallahu aleyhi ve sellem. Bize şanlı bir peygamber geldi. Umutların olmadığı, peygamber gelmediği, yeryüzünde putlara tapılan yıllardan sonra geldi ve aydınlatan kandil oldu. Doğru yola ileten, pırıl pırıl parlayan, keskin kılıcın göz kamaştıran parlaması gibi. Ateşe karşı bizi uyardı ve cennet müjdesi verdi, İslam'ı öğretti bize. O yüzden hamd ediyoruz Allah'a.

Hasan bin Sabit'in Peygamber Efendimiz'in methettiği güzel şiiriyle başladığımız Esma-ül Nebi programımızda bugün Hatem-ül Nebi'nin ismini açıklamaya çalışacağız. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in Kur'an diliyle kendisine verilmiş olan en güzel, en sevimli bir adı da Hatem-ül Nebi'yindir. Muhammed, peygamberler topluluğunun fezlekesi yani özü, sonu ve bitimi demektir. Hatem-ül Nebi'nin vasfı, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme şeref ünvanı olan Resulullah'la birlikte Ashab suresi 40. ayetinde verilmiştir. Şöyle buyrulur: O, Allah'ın Resulü ve peygamberlerin sonuncusudur. Hatem, lügatta yüzük, mühür, her şeyin sonu manalarına gelir. Hatem, mühür demektir ki yazılmış resmi evrakın sonuna basılır ve onun içeriğinin doğruluğunu tasdikle beraber yazının orada son bulduğunu ve bu tasdik dışında ek olarak ilave edilecek bir şeyin hiçbir hukuki kıymeti olmayacağına işaret eder. Bu itibarla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hatemül Enbiya vasfıyla kendisine gelinceye kadar geçen peygamberlerin aleyhisselam nübüvvetlerini tasdikle beraber peygamberlerin son bulduğunu ve kendisinden sonra peygamber gelmeyeceğini işaret eden nübüvvet mührü demektir.

Cabir İbni Abdullah radıyallahu anh'tan Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet olunmuştur. Benimle peygamberler zümresinin benzeri şu kimsenin meseli ve benzeri gibidir ki o kişi ev yaptırmış ve binayı tamamlayıp süslemiş de yalnız bir tuğlası eksik kalmış. Bu durumda halk binaya gidip gezmeye başlar ve eksik yeri görüp hayret ederek şu bir tuğlanın yeri boş bırakılmış olmasaydı dediler. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan gelen bir rivayette de şu köşede bir kerpiç yeri boş bırakılmış olmasaydı ziyadesi vardır. Bunun sonunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ben o yeri boş bırakılan kerpicim. Ben Hatemun Nebiyim. Peygamberlerin sonuyum buyurduğu rivayet olunmuştur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bilindiği gibi bütün peygamberlerin manada ilki, maddede sonuncusudur. Onunla peygamberlik zinciri hem tamamlanmış hem de ilk halkayla bütünleşmiştir. Nübüvvet müessesesi onunla hitama ermiş, ilahi vahiy onunla kemale ulaşmıştır. O sallallahu aleyhi ve sellem aynı zamanda kusursuzluğun, eksiksizliğin, mükemmelliğin ve kemalin eşsiz temsilcisidir. Kelimeler onu anlatmakta kifayetsiz, akıllar onu kavramaktan aciz kalmaktadır.

0: Esma-ül Nebi bize Peygamber Efendimizin vasıflarını ve sıfatlarını anlatır. Tanıdıkça ve öğrendikçe sevgimiz artar. Esma-ül Nebi programı sona erdi.
1: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Taramalı Elektron Mikroskobu. Yapılan deneysel çalışmaları destekleyici analizlerden biri olan elektron mikroskobuyla görüntüleme ve enerji dağılım X ışını spektroskopisi yani EDX her geçen gün önem kazanmaktadır. Merkezimizde de sıvı içermeyen ve veya sıvı özellik göstermeyen her çeşit iletken numunenin yüzey morfolojisinde incelemeye olanak sunan elektron mikroskobuyla metaller ve metal alaşımlarda yüzey yapıları, bozulmalar, alaşım bölgelerindeki yapısal değişimleri, tekstil ürünleri, plastik ürünleri, fiber yapılar, polimerler ve diğer sentez ürünlerde yüzey yapıların oluşumlarına ve düzenlerine, kum, çakıl, polen gibi toz haldeki numunelerde benzer yapısal özellikle tanecik boyutlarına, ayrıca diş, kemik ve benzeri numunelerde yapısal özelliklere bakılabilmektedir. Numunenin fiziksel ve kimyasal özelliklerine bağlı olarak 100 bin kata kadar büyütme sağlanabilmekte, ayrıca elementel özellik bulunma olasılıkları da enerji dağılım X ışını spektroskopisi metoduyla verilebilmektedir.
2: Adüy FM Radyo Dergisi.

Çok aziz ve muhterem müminler, Cenab-ı Mevla'ya hamdü senalar olsun. Bir cuma namazını dahi eda eylemek üzere bu güzel camiye toplanmış bulunmaktayız. Şu cumadan evvel ahirete irtihal eyleyen annelerimize, babalarımıza, akrabalarımıza Cenab-ı Mevla rahmet eylesin. Kabirleri pür nur, makamları cennet olsun. Biz geride kalanlara da Rabbimiz sabr-ı cemiller nasip eylesin. Muhterem Müslümanlar, malumunuz olduğu üzere Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam her kabristana gittiği zaman orada yatanlara selam verir ve şöyle buyururdu: Esselamu aleyküm ya dara kavmil müminin ve inna inşallah biküm lahikun. Ey kabirde yatanlar, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Bilesiniz ki en yakın zamanda bizler de sizlere kavuşacağız. Ölüm hak, ölüm gerçek, ölümü öldürmek mümkün değil. Ölüm aynı zamanda nimet muhterem Müslümanlar. Hiç güzel olmasaydı ölür müydü peygamber? Onun için bizim medeniyetimiz ölümle barışıktır. Batı uygarlığı ölümle barışık değildir. Ahirete iman etmeyen için ölüm bir sondur, nihayettir, bitiştir, yok oluştur. Bizim için öyle mi? Bizim medeniyetimizde ölüm yeni bir hayatın başlangıcıdır. Ebedi bir hayatın başlangıcıdır. Havz-ı Kevser'inden Nebi-i Kiram'ın bir yudum su içebilmektir. O buyuruyor ki, her kim havzumdan su içerse bir daha susuzluk nedir bilmez. Rabbim havzundan, Peygamber Efendimizin Havz-ı Kevser'inden su içmeyi cümlemize nasip eylesin inşallah. Peygamber-i Zişan'ın sohbetine katılmaktır. Bizim için ölüm yok oluş değil ki. Bizim için ölüm, Hazreti Ebu Bekir-i Sıddıkların, Hazreti Ömer'ül Faruk'ların, Osman Zinnureyn'lerin, Ali Kerramallahu Veçelerin, Hasanların, Hüseyinlerin, Ayşelerin, Fatımaların radıyallahu teala anhum ecmain, onlarla beraber olmak, onların sohbetine katılmak, onların oturduğu yerde beraber onları dinlemek. Bizim için ölüm imanımızla, Kur'an'ımızla, kelime-i şehadetimizle cennet-i alada cemalullah'a vasıl olmaktır. Cenab-ı Mevla'nın envai çeşit nimetlerine gark olmaktır. Bizim için ölüm son değil ki. Bizim medeniyetimiz ölümle barışıktır. Ayet-i kerimede Cenab-ı Mevla ne güzel buyurmuş: Teveffeni müslimen ve elhikni bis salihin. Allah'ım, ruhumu Müslüman olarak kabzet ve beni salih kulların arasına ilhak et Allah'ım. En güzel dua, peygamber duası ayet-i kerimede. O yüzden Müslüman ölümü temenni etmez. Allah'ım canımı al da beni kurtar demez. Sahabeden birisi bir gün öyle diyordu: Allah'ım canımı al da beni kurtar. Çok acıları vardı, inim inim inliyordu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam öyle söyleme dedi. Öyle söyleme ama şöyle dua edebilirsin dedi: Allah'ım hakkımda hayat hayırlıysa hayatı nasip et, memat hayırlıysa mematı nasip et Allah'ım. Duamız bu muhterem Müslümanlar. Duamız bu. Allahümme gfirli ve erhamni ve afini ve ehdini ve erzukni ya Rabbel alemin. Allah'ım beni affet, bana hidayet nasip et. Allah'ım beni, bana merhamet et, acı. Beni affına mazhar olanlardan eyle Allah'ım. Bana rızkımı bol ver Allah'ım. Helalından rızık ver Allah'ım. Duamız bu. Ölümü temenni etmek değil. Hatta muhterem Müslümanlar, fıkıh literatüründen bir rivayette bulunayım. Der ki, bir evlat anasının babasının hangi durumda olursa olsun ölümünü temenni etmesin.
evlat, oğul, kız, ananın babanın ölümünü temenni eder miyiz? Al anneni babanı şöyle karşına, seyret. Annenin, kızımız annesinin temizliğini yapsın, altından üstünden temizliğini yapsın, öf bile demesin ve onu seyretsin. Gözü nurlanır, gözü. Oğul babasının temizliğini yapsın, altından üstünden temizliğini yapsın, sonra şöyle karşısına geçsin, babasını seyretsin. Gözü nurlanır. Beytullah'ı seyir, gözü nurlandırır. Kur'an-ı Azimüşşan'ı seyir, nur, gözü nurlandırır. Anneyi babayı seyretmek gözü nurlandırır. Bak, görüyor musunuz muhterem Müslümanlar? Elhamdülillah, ne kadar güzel bir dinin mensuplarıyız. Aileye, aile birliğine ne kadar da önem veriyor dinimiz. Bir annenin, bir babanın, bir dedenin, bir ninenin bir aile içerisinde onların bulunması ne kadar büyük bir nimettir ve ne kadar büyük berekettir. Dede berekettir. O torunlarını anlatacaktır. Ninesi berekettir. Torunlarını anlatacaktır. Sizin, bizim anlatamayacaklarımızı anlatacaktır. Allah'ını, peygamberini anlatacaktır. Kültürümüzü anlatacaktır. Dinini, diyanetini anlatacaktır. Ah muhterem Müslümanlara, bizim medeniyetimiz ölümle barışıktır. Ya eyyellezine amenüttekullaha hakka tukatihi ve la temutunne illa ve entüm müslimun. Ey iman edenler, Allah'tan korkun. Hiç kimse ciddi Müslüman olmadan, olmadığı halde ölümle karşılaşmasın. Allah'tan korksun. Ancak Müslüman olduğumuz halde, bak mümin demiyor, Müslüman, yani teslim olmuşuz. Allah'ın emirlerine teslim olmuşuz. Allah'ın nehilerine teslim olmuşuz. Helallara, haramlara teslim olmuşuz. Bizi yaratan Allah bizi bizden daha iyi tanıdığı için önümüze koymuş olduğu helallar ve haramlara, sırat-ı müstakime teslim olmuşuz. Ela ya'lemu men halak. Yaratan yarattığını en iyi tanıyandır. Yaratandan daha iyi birbirimizi tanıyabilir miyiz ki birbirimize hükümler koyalım muhterem Müslümanlar? Allah'ın Kur'an'da koymuş olduğu hükümleri kim koyabilir? Kumar oynamak haramdır, bitti. İçki içmek haramdır, bitti. Uyuşturucu kullanmak haramdır, bitti. Bak, görüyor musunuz? Anaya babaya öf demek haramdır, bitti. Allah hükümler koyuyor. Biz insanları tanıdığı için 5 vakit namazı kılın, hakkıyla eda edin. Çünkü ruhun gıdası odur. Namazdır, zikirdir, zikrullah'tır. Orucunuzu tutun, zekatınızı verin. Allah Celle Celaluhu her şeyi düşünmüş ve bizim önümüze hayatımızı yaşanır hale getirecek, hayatımızı mutlu bir şekilde yaşama noktasına getirecek emirler ve nehiler ortaya koymuştur. Yeter ki biz Müslümanlar emri bil ma'ruf nehyi anil münkere hakkıyla, hakikatıyla vasıl olup uyalım muhterem Müslümanlar. Bizi yaratan en iyi tanıdığı için, mutluluğumuzun temini içinde dini mübin İslam'ı göndermiş. Öyle diyor, dini tarif ediyorken İslam alimi. اَدِّينُ وَضْعُنْ اِلَٰهِيُّنْ سَائِقٌ لِذَوِ الْقُولِ بِخْتِيَهِمُ الْمَحْمُدَ اِلَى مَا هُوَ خَيْرٍ. Din Allah tarafından vad olunmuş bir sistemdir, bir nizamdır. Akıl sahiplerini doğruya, güzele, mutluluk yollarına sevk eden bir davadır. Din İslam dinidir. اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامِ. Allah'ın huzurunda hak din İslam dinidir. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرِ الْاِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهِ. Kim Allah'ın davasından, İslam dininden başka din ararsa

olan, Allah'ın davasına teslim olan adı da Müslümandır. İşte bizim için ölüm bir son değildir. Ölüm bir yok oluş değildir. Nihayet değildir. Yeni bir hayatın başlangıcı, ebedi hayatın başlangıcı. Allah-u Teala ayet-i kerimede ne buyuruyor? Ya eyyellezine amenüttakullâhe vel tenzur nefsun mâ kaddemet ligat vettakullâh innallâhe habirun bimâ te'melûn. Sadakallahul azim. Ey iman edenler, Allah'tan korkun. Her nefis yarını için ne hazırlamışsa ona bir baksın. Allah'tan korkun. Amellerinize dikkat edin. Rahman ve Rahim olan Allah merhamet sahibidir. Ama Allah'ın merhamet sahibi olan Allah'ın o merhametini suistimal etmeden emirlerini yerine getirmemiz icap eder muhterem Müslümanlar. Her nefis yarın için ne hazırlamış ona bir baksın. Dünya önemli midir? Önemlidir. Niçin? Çünkü ahiretimizi burada kazanıyoruz da onun için. Hani diyoruz ya, ahiretin tarlasıdır dünya. Burada tarlaya ne ekersek orada onu biçeceğiz. O yüzden sizin en hayırlınız insanlara faydalı olandır demiyor mu Peygamber Efendimiz? Herün nas men yenfe'un nas. İnsanlara hayırlı olandır diyor Peygamber Efendimiz. Hayırlı ne iş yapıyorsak, hangi hayırlı işin içinde yer almışsak, insanların en hayırlısı olma rütbesine eriyoruz. Hangi hayırlı işe imza atıyorsak, hangi hayırlı işe giriyorsak, mesela Peygamber Efendimiz daha peygamber olmadan önce Hilful Fudul. Hilful Fudul ne demek? Erdemliler Derneği. Hilful Fudul'un bir üyesiydi Peygamber Efendimiz. Onlar ki fakir fukarayı görüp gözetir, garip kurabayı görüp gözetir. Onlar ki düşkünlerin elinden tutar. Onlar ki hep yardımcı olur, destek olur. Onlar ki savaşa karşı durur, barışın temsilciliğini yaparlardı ve her zaman haklının, adaletinin yanında yer alırdı. Hilful Fudul'un üyeleri Peygamber Efendimiz daha peygamber olmadan evvel o derneğe üye olmuştur. O yüzden Müslümanlar, ölünceye kadar ne yaparsak yapalım boş durmayacağız. İnsanlığa faydalı nerede ne var ise orada Müslüman yerini alacak. Müslüman oradan kaçamaz. Müslüman bana ne var diyemez. Müslüman beni ilgilendirmez, söyleyemez. Aman sen de bana değmeyen, dokunmayan yılan bin yaşasın diyemez. O ne demek biliyor musunuz o Yahudi lafı? O yılan bin sene yaşarsa doğurur, doğurur, doğurur, çoğalır, çoğalır ve bir gün seni beni de sokar. O yılanın çocukları seni beni sokar günün birinde. Ama Müslüman neme lazımcı değildir. Müslüman hayata bakışı böyledir. Nerede olursa olsun, dünyanın neresinde olursa, fezanın neresinde olursa olsun, mesuliyetini müdriktir. Ölüm var, ölüm. Ölüm var, her yerde ölüm var. İnsanoğlu için ölüm var. Kullu nefsin zâikatül mevt. Her nefis ölümü tadacağız. Tadacağız da Allah'a da hesap vereceğiz. Allah-u Teala da evvel emirde namazdan sorguya çekecek. Namazın var mı? Ondan sonra zekat, hac, oruç vesaire. Ama evvela namazın var mı? Dinin direği olan namazı Cenab-ı Mevla mahşer günü bizden isteyecektir. Gençler, kendimize seki düzen verelim. Bugün cumadır. 5 vakit namazımıza başlayalım. Aman ha! Dinimizin en önemsediği ibadet namaz ibadettir. Allah-u Teala ayet-i kerim, ve kadâ rabbüke ellâ te'budû. Allah kendisine ibadet etmenizi emrediyor. Bu ibadetlerin başında da namaz ibadeti gelir. Genç kardeşim, şeytan namaz kıldırtmaz sana. Sabah namazına kaldırtmaz seni, biliyor musun? Şeytanı lanenin işi gücü vesvese vermek. Uyu canım, ne yapacaksın ki demek. Sabah namazı dedim de bakın Allah-u Teala ayet-i kerimede ne buyuruyor? اَقِمِ السَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ اِلَى غَسَقِ الْلَيْلُ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ اِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا. Öğlen namazını kılın, ikindi namazını kılın, akşam namazını kılın, yatsı namazını kılın, bir de sabah namazını kılın. اِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا. Sabah namazı meşhud namazdır diyor Allah-u Teala. Gençler, meşhud ne demek? Meşhud. Birazcık Arapça okuyan varsa hemen anlar. Diyorsunuz ki meşhud şahitli demek hocam. Anlamayacak.

0: ne var? Fakat sahabe-i kiram bu ayeti anlamadı. Ebu Bekirler, Ömerler anlamadılar bu ayeti. Ashab-ı kiram anlamayınca ne yapardı muhterem Müslümanlar? Kur'an'dan ayet geldi, anlamadı. Ne yaparlardı? Peygamber Efendimiz'e sorarlardı, değil mi? Kendi heva ve heveslerinden cevap vermezlerdi. Bana göre bu ayet şöyledir, bana göre böyle demezlerdi. Ya Nebi-i kirama gider sorarlardı. Çünkü o peygamberin üç görevi vardı. Tebyin, teşri' ve bir de tebliğ görevi vardı. Tebliğ, Kur'an'ı tebliğ etmek Allah'tan aldığı gibi. Teşri' şeriat koymak. Emirleri, helalları, haramları koymak. Eti'ullah ve eti'ur rasul. Allah'a itaat edin. Allah'ın peygamberi Muhammed'e de itaat edin. Sallallahu aleyhi ve sellem. Birisi de tebyin. Allah'ın ayetlerini açıklama görevini de Allah-u Teala peygamberine vermişti. Sahabe-i kiram gitti. Ya Resulallah, Kur'an-ı Azimüşşan'da sabah namazıyla Allah-u Teala bir şey buyuruyor. Sabah namazı şahitli namazdır diyor. Bu ne demektir? Biz bunu anlamadık dediler. İnsanoğlu anlamaz. Ancak peygamber anlar. Peygamber de Allah'ın vahyiyle anlar muhterem Müslümanlar. Kendi heva ve hevesinden bir cevap veremez. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. O peygamber heva ve hevesinden asla konuşmaz. Onun konuştuğu vahye dayanır. Bitti. Vahyi gayri metluf. Peygambersiz din olmaz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemsiz bir din olmaz. Bir kimsenin kalkıp da Peygamber Efendimiz buyuruyor, ben demiyorum. Diyor ki öyle zaman gelecek ki öyle insanlar çıkacaklar ki böyle koltuklarını yaslanarak senin bu söylediğin Kur'an'da var mı? Varsa kabul ediyorum. Yoksa ben onu kabul etmiyorum diyenler çıkacak. Sakın onlara uymayasınız. Ha gençler, büyükler biliyor, aman. Eline almış Kur'an'ı, ben Kur'an Müslümanıyım, ben Kur'an Müslümanıyım, böyle dolaşıyor. Ya biz ne Müslümanıyız sen Kur'an Müslümanısın da? Biz ne Müslümanıyız ya? Ha, senin maksadın başka. Sen peygamberi yok sayıyorsun. Allah seni ıslah etsin. Biz tekfirci değiliz. Biz kimseyi kafir şudur budur demeyiz. Ama Allah seni ıslah etsin diyoruz. Kendine gel bir an önce. Allah Resulü iki şey bırakıyorum size demiştir. Birisi ben kendimi bırakıyorum, birisi de Kur'an-ı Kerim'i bırakıyorum diye buyurmuştur. Sünnetimi bırakıyorum, Kur'an'ımı bırakıyorum demiştir. O yüzden Allah bizi Ehl-i Beyt yolundan ayırmasın. O yüzden Allah Celle Celaluhu bizi Ehl-i Sünnet ve Cemaat yolundan ayırmasın. Sahabe-i kiram anlamadı, geldi Resulullah'a sordular. Onlar hep anlamayınca Resulullah'a sorarlardı Kur'an'dan gelen ayetleri. Peygamber Efendimiz der ki ya Resulallah, bu şahitli namaz ne demek ya? Sabah namazı şahit. İnne Kur'an el fecr kâne meşhuda. Gençler, şahitli namaz. Aslında size ben bir soru sorayım. Zor değil ya, kolay. Kubbe de duysun. Mahşer gününde, mahşer gününde Rahman, Rahmani meleklerin lehimize şahitlik yapmasını ister miyiz, istemez miyiz? İstemez misiniz ya? Hiç sesiniz çıkmıyor ya. Allah Allah. Tabii hocam, camide konuşulmaz. Niye konuşulmaz? Tabii 100 yıldır böyle konuşmaya konuşmaya kürsüleri susturduk. Kürsülerden birileri konuşuyor ama cemaat, dinleyen cemaat camiden dışarı çıkınca bir şey hatırlamıyor. Bilgi diye bir şey kalmıyor. İstanbul'da 15 bin kişilik camiden cemaat çıkıyorken dışarıdan birisi soruyor, mikrofon tutuyor. Hocamız okuduğu hutbedeki konusu neydi? Bir cümle hatırlıyor musun? %96'sı hatırlamıyorum, bilmiyorum demiş. Cemaatimizin suçu yok. Halkımızın suçu yok. Bu suç biz hocalarındır. Biz bu kürsüleri 100 yıldır, 90 yıldır, 80 yıldır konuşur hale getirmedik. Ne konuşacağız? Ayet, hadis konuşacağız. Başka bir şey konuşmayacağız ki. Allah'ın ayetini, peygamberin hadisini koyun. Şimdi bakın, kolay bir soru soruyorum. Mahşerle ilgili bir soru soruyorum. Mahşer gününde rahmet meleklerinin lehimize şahitlik yapmasını ister miyiz, istemez miyiz? Hay Allah razı olsun, işte böyle. Ben de isterim ya Rabbi, cemaatimle beraber. Ama diyeceksiniz ki Müftü Efendi, bunu bir ayet bir hadisle anlat ki biz de konuyu kalbimize iyice yerleştirelim. Eyvallah, haklısınız. Allah-u Teala buyuruyor ki 5 vakit namazı kılın. Akimis salate li duluki şems ila gasaqil leyli ve kur'an el fecr. İnne kur'an el fecr kâne meşhuda. Öyle dal bir işare. Öğlen namazını kılın, ikindiyi kılın, akşamı kılın, yatsıyı kılın, sabah namazını kılın. İnne Kur'an-ı Fecr-i kâne meşhuda. Sabah namazı meşhut namazdır. Yani şahitli namazdır. Sahabe-i kiram sordu, ya Resulallah, meşhut namaz nedir? Şimdi ayet-i kerimeyi size takdim ettim. Artık bu ayeti siz de camide olmayan 5 kişiye anlatırsınız inşallah. Şimdi hadis-i şerifi arz ediyorum. Peygamber Efendimiz ayeti kerimeyi tebyin ediyor. Buyurdular ki sallallahu aleyhi ve sellem, biz öldüğümüz zaman mahşer gününde hata ve kusurlarımızdan dolayı cehenneme doğru gidiyorken rahmet melekleri harekete geçecek. Diyecekler ki, Allah'ım, ya Rabbi, biz senin bu kuluna şahidiz. Senin bu kulun sabah namazını kalktı kıldı Allah'ım. O yüzden bu kulunu cehennemine atma, narında yakma, ateşinde yakma Allah'ım, biz şahidiz diyecek o melekler. O zaman Cenab-ı Mevla Celle Celaluhu vaadinde hulfetmez ama vaidinde hulfeder. Diyecek ki meleklere, meleklerimin şahitleri olduğu bu kulumu alın cennetime koyun. Ben affediyorum onları diyecek ve Rabbimiz bizi alacak cennetine koyacak. Şimdi tekrar soruyorum, mahşer günü rahmet meleklerinin lehimize şahitlik yapmalarını ister miyiz, istemez miyiz? Ya işte ayet, işte hadis-i şerif. Gördünüz mü muhterem Müslümanlar? Gençler, şimdi sabahleyin Bilal-i Habeşi elini kulağına koyuyor. Esselatu hayrun minen nevm. Esselatu hayrun minen nevm. Ne demek? Hay Allah razı olsun. Namaz uykudan hayırlıdır. Bak gördünüz mü? Bilal-i Habeşi nida ediyor. Namaz uykudan hayırlıdır. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki, sabah namazı şahitli namazdır. Bilal-i Habeşi sabahleyin nida ediyor. Çağrısında buyuruyor ki, namaz uykudan hayırlıdır. Genç delikanlı, namaz uykudan hayırlıdır'ı duyuyorsun ve kalkıp namazını kılıyorsun. Ama vesvese veren şeytan, اَلَّذِي يُوَسْوِسُ ف۪ي سُدُورِهِمْ, vesvese veren şeytan boş durmayacaktır. O da gelip sana diyecektir ki, abi 5 dakika daha uyu, ne yapacaksın, boş ver ya, kalkar kılarsın 5 dakika uyu, ama bir gözünü yumacaksın, bir de açacaksın ki eyvah, güneş doğmuş, güneş yükselmiş, dizini döveceksin, eyvah, sabah namazım geçti diyeceksin. Ama iş işten geçti, sabah namazını kaybettik. Şeytan öyle memnun oldu ki, vesvese veren şeytan, Adem oğlunu kandırdım diye övünmeye başlayacak şeytan oğlu. Onun için muhterem Müslümanlar, şahit-i namaz olan sabah namazına aman dikkat edelim. Ölümlü dünyadayız. Ne dedik bu ayetin başlangıcında? Dünya mühimdir. Niçin? Ahiretimiz için mühimdir. Çünkü burada kazanıyoruz ahiretimizi. Ölüm var, ölüm. Eninde sonunda öleceğiz. Ve musalla taşına koyduğumuz zamanda er kişi niyetine, hanım kişi niyetine deyip bizi yolcu edecekler. Ha muhterem Müslümanlar. Görüyor musunuz? Hiç. Neyimiz var? İnde ekremekum indallah etkakum. Amelimiz var. Kul 3 şeyle kabristana kadar gider. 2 şey geri dünyada kalır. Birisi onunla baş başa kalır. Malı mülkü 1. Evladı yarı dostları 2. Bir de amelleri 3. Gittik kabristana. Bizi o daracık yere bıraktılar. Kabristan hayatı, orada bir hayat, evlerin olduğu, merhumların, merhumelerin evlerin olduğu bir hayat. Onların evi de orası. Onlar oradan mutlular. O yüzden Peygamber Efendimiz 5 şeyde acele edin. Birisi de cenazeniz eğer otopsik bir durum yoksa bir an önce yatağına götürün diye buyurmuyor mu Peygamber Efendimiz? Onun için onların yatağı orasıdır. Evde tuttuğumuz, morgda beklettiğimiz müddetçe sevap işlemiyoruz. Yazıktır. Ruh bir tarafta, beden bir tarafta. Oldu mu olmadı. Öyle Kanada'dan kızı gelecek ama Amerika'dan oğlu gelecek. Yazıktır, günahtır. Merhumu, merhumayı bir an önce götürüp yerine yatırmamızı Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bizden talep etmektedir ve bize buyurmaktadır. Onun içindir ki muhterem Müslümanlar, o daracık yerden ibret alıyoruz. Kabristana gidince ibret alıyoruz. Malumunuzdur, Peygamber Efendimiz bir ara kabir ziyaretini yasakladı muhterem Müslümanlar. Niçin? Ashabın kalbine iyice tevhid yerleşsin diye, kabirlere gitmeyin diye buyurdu. Kabir ziyaretini yasakladı bir müddet. Ya İslam tarihine bakın lütfen. Sonra bir müddet sonra tevhid iyice yerleştikten sonra zuru kubureküm fe'tebiruha ve tezkiretel ahire. Kabirleri ziyaret edin. Ahireti hatırlayın ve ibret alın, ibret. Bu son nokta, son cümle çok önemli. Fe'tebiruha. Kabirlerden ibret alın. O daracık yere yatacağız. O daracık yere yatmayla yetmez, tonlarca toprak üzerimize dökülecek. Ve o yattığımız yerde münker nekir melekleri gelecek. Kabir hayatımız başlayacak. Hatta diyor ki münker nekir melekleri yoldayken o kişinin namazı harekete geçip diyecek ki ey melekler, ya Rabbi benim önce söyleyeceğim var. Ben bu kulunun namazıyım ya Rabbi. Ne olur bu kulunun kabrini cennet bahçesine tebliğ et ve cennet bahçesi olacak. Namaz varsa münker nekir melekleri gelecek ve amelimizle baş başa kaldık ya, o amelimiz dile gelecek. O amelimiz konuşmaya başlayacak. Evlad uyalımız geri döndü. Malımız mülkümüz dünyada kaldı. Amellerimizle baş başa kaldık gençler. Allahu Ekber deyip rüküye giden, Allahu Ekber deyip alnını ayakları hizasına secdeye götürüp secdedeyken de yücelen, o secdede yücelen kul olarak biz, ya Rabbi, Sübhan Rabbiyel Ala, sen o kadar büyüksün ki, ben o kadar küçüğüm ki, küçüklüğümün ifadesi, alnımı ayaklarım hizasına götürüyorum, ne olur Allah'ım, beni kulluğuna kabul eder misin? Kimsenin karşısına böyle eğilmedik. Malın, mülkün, paranın, pulun, makamın, mevkinin. Ama Allah'ım, senin karşında alnımız, ayaklarımız hizasındadır. Gençler, size bir şey sorayım. Kulun Allah'a en yakın olduğu an, yolda yürürken mi, iş yerindeyken mi, tarladayken mi, bahçedeyken mi, dairesindeyken mi, arabasındayken mi, namazdayken mi? Kulun Allah'a en yakın olduğu an eğer namazdaysa, namazın kıyamında mı, kıraatında mı, rüküsünde mi, secdesinde mi diye sorsam ne dersiniz? Efendim? Secde diyorsunuz. Eyvallah. Niye? Çünkü duymuşsunuz. Bu dinin peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdu ki اَقْرَبُ مَيْكُنْ عَبْدِ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدْ فَاَكْتِرُ الدُّعَى. Kulun Allah'a en yakın olduğu an secde anıdır. Secdede duanızı artırın. Subhan Rabbiyel Ala, Subhan Rabbiyel Ala. Allah'ım sen o kadar büyüksün ki, ben o kadar küçüğüm ki, küçüklüğümün ifadesi senin karşında alnımı ayaklarımı hizasındayım. Ne olur Allah'ım beni kulluğuna kabul eder misin? Secdenin manası budur. Muhterem Müslümanlar, kul secdede yücelir. Başka yerde yücelmez ha. Öyle makamda, mevkide yüceldi. Geç bunları. Kul secdede yücelir. Makamımız şu oldu, rütbemiz bu oldu. Kul secdede yücelir. Erzurum müftüsüyüm. Sabah namazı Mehmet Akif Camii'ndeyiz. Cemaatle musafa yapıyoruz. Biriyle tanıştırdılar. Erzurum Tıp Fakültemizin beyin cerrahı. Beyin cerrahı 60 küsur yaşlarında emekli olacak. Yıllardır memleketimize, Türkiye'mize doktorlar yetiştirmiş. Ama sabah namazı beyinle, akılla, kafayla uğraşan bu adam sabah namazı cemaatin arasında ve alnı secdede, ayaklarının hizasında Subhan Rabbiyel Ala diyor. Allah'ım ben kimim ki? Beni kulluğuna kabul et Allah'ım. Senin dergahına geldim. Senin makamına geldim. Ne olur beni kulluğuna kabul et diyen bir kardeşimizle sabah namazı görüştüm orada. Hocam dedim, Allah senden razı olsun. Sen ki ömrünü bu işe vermişsin. Sen ki bizim aklımızı, beynimizi, kafamızı incelemişsin. Bu incelemeler seni bu hale getirmiş. İki büklüm yapmış. Sen ne kadar güzel örneksin hocam dedim ya. Bir nesil yetiştireceğiz muhterem Müslümanlar. Allah için söylüyorum. Dindar bir nesil. Bu nesil adalette Ömer gibi, sadakatte, doğrulukta Ebu Bekir gibi, hayada, ahlakta, terbiyede Osman gibi, İlimde, şecaatte, cesarette Ali gibi, Hasanlar, Hüseyinler gibi, Fatımalar, Ayşeler gibi radiyallahu teala anhum ecmain bir nesil yetiştireceğiz. Maneviyatını, ruhaniyatını Şah-ı Nakşibendilerden, Mevlanalardan, Yunuslardan, Abdülkadir Geylanilerden, Hacı Bayram Velilerden, Abdurrahman Güçtüvanilerden, Ebu'l-Hasan Harakanilerden, Hacı Bayram-ı Velilerden Ankara'mızın bağrında bizim Mevlana'mız, Hacı Bektaş-ı Velilerden maneviyatını, ruhaniyetini almış bir nesil inşa etmemiz lazım ki anasını, babasını, vatanını, milletini, şehitlerini, şehadeti, ay yıldızlı bayrağın ne demek olduğunu, dinini, diyanetini tanısın ve bilsin. Bir nesil yetiştirmemiz lazım. Bu nesli hep el beraber yetiştireceğiz. Birlik ve beraberlik içerisinde yetiştireceğiz. O nesil Nebi-i Kiram'ın adı anıldığı zaman, Muhammed dendiği zaman elini göğsünün üzerine götürür. Bak bak bak bak muhterem Müslümanlar. Görüyor musunuz? Bizim millete aittir bu, Türk milletine aittir. Başka millette göremezsiniz. Adı anılınca elimiz kalbimizin üzerindedir. Ne demek? Allah'ım onun sevgisi, onun muhabbeti, onun aşkı benim kalbimdedir Allah'ım demektir. Ben şimdi söyleyeyim de siz bir yapın hele gençler. Ben söyleyeyim siz bir yapın gençler. Muhammed Mustafa. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Eyvallah. Allah hepinizden razı olsun. İşte bu nesil lazım bana. Bir nesil inşa edeceğiz. Bu nesil sağına soluna bakmadan kim var dendiği zaman ben varım diyecek. Benim olmadığım yerde hiçbir fert yoktur şuurunda bir nesil. Genç delikanlım, büyük dedenin tabutunu musalla taşına, Anadolu büyüklüğünde dava taşını gediğine koyacaksın. Şurada bir gedik açtık. Mukaddes mukaddes. Ey kahperüzgar, ne yandan esersen es, benim gençliğimi şeytanın yoluna götüremeyeceksin. Tağuti yollara götüremeyeceksin. Onlar huduvat-ı şeytandan uzak kaçacaklar. Meleklerin yolunda, peygamberlerin yolunda, alimlerimizin yolunda, Kur'an-ı Azimüşşan'ın yolunda olacaklardır onlar inşallah. Bu nesli yetiştirmek mecburiyetindeyiz. İşte muhterem Müslümanlar, Ankara'mızda ve Türkiye'mizde, bütün ateşlerin her yerde, cami ve Kur'an kursunda oldu, her yerde yaz kursunda çocuklarınızı okutuyoruz. Allah razı olsun, getirip oğullarınızı, kızlarınızı, torunlarınızı teslim ediyorsunuz ve biz de bu gençlere Allah'ını, peygamberini öğretiyoruz. Namaz nasıl kılınır? Cenaze namazı nasıl kılınır? Boy abdesti nasıl alınır? Beyefendi sen oğlunu evde boy abdesti nasıl aldığını öğretebilecek misin? Hanımefendi sen kızına kadın hallerini öğretebilecek misin? Getir benim kız Kur'an kurslarım var orada kızımızı. Getir camilerde hocalarım bekliyorlar. Ve bu yavrularımıza bütün Türkiye'mizde, Ankara'mıza 28.895 tane yavrumuz şu anda camilerimizde eğitim almaktadır. Eğitim almaktadır. Allah'ını, peygamberini öğrenmektedir. Bu ne demek ya muhterem Müslümanlar? Hacı Bayram-ı Veli'de cenaze namazı kıldırıyorum. Kenardan seyredenler var. Dedim ki hocam caminin imamına, hocam bunlar kim dedim. Dedi ki hocam bunlar merhumun oğlu, kardeşi, babası. Aman Allah'ım, camiden çıkanlar cenaze namazına dizilmişler, onlar durmuş orada seyrediyorlar. Ya kardeşlerim gelin, siz de gelin. Gelin evvela bu merhumun çocukları namaz kılacak, gelin akrabaları kılacak evvela. Ama yok, kimse gelmedi. Onun için öyle tatillere gideyim, şuraya gideyim, buraya gideyim. Bak senin ömründe bir ayın, ya şurada 6 haftalık ders veriyoruz ya, 6 hafta. Çocuğumuzu öğreteceğiz, eğiteceğiz. Bu ömür boyu o öğrendiği elemtereyle, nilafiyle namaz kılacak. Subhaneke ve celle senavkele cenaze namazı kılacak. Muhterem kardeşim getirsene çocuğunu. Ne tatili ya? Bir tatilde yapma ne olur ya? Yapma bir tatilde çocuğun hatırına ya. Çocuk anlamıyor, sen babasın, annesin, biliyorsun bak. Yarın cenazeni eller kılar ha, çocuğun kılmaz. Durup seyreder kenardan. Gençler, Sübhaneke'yi okumasını biliyor musunuz?
1: Evet.
0: O zaman beraber bir okuyalım mı? Sübhaneke'yi. Beni dinleyenlerle beraber. Sübhaneke'yi beraber okuyoruz. Allahu Ekber. Subhanek Allahümme ve bihamdik ve tebarek esmük ve teala ceddük ve celle senaük ve la ilahe gayrük. Ah yavrular, ah gençlerden ses çıkmıyor, bunları görüyorum. Ses çıkmıyor. Çıkmasın bakalım. Gelin bir amentümüzü okuyalım gençler. Ben söyleyeyim, siz benden sonra söyleyin. Amentü billahi. Gençler sesiniz çıkmıyor. Amentü billahi. Ve melaiketihi. ve kütübihi ve rusulihi vel yevmil ahiri. Delikanlım, dudakların oynamıyor, görüyorum buradan. Yarın bana gelip diyeceksin ki hocam nikahımı kıyar mısın? Artık biz müftüler de resmi nikah kıyıyoruz biliyorsunuz. Gelip diyeceksin ki hocam bir nikahımı kıy diyeceksin. Yavrum kızım bir amentunu oku bakayım diyeceğim. Ne yapacaksın o zaman? Şimdi dudakların oynamıyor. Amentü billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rusulihi ve liyemil ahiri ve bil kaderi ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi min Allahi Teala vel ba'su ba'del mevt hakkun hakkun hakkun. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü diyerek çene kapamayı Rabbimiz cümlemize nasip eylesin inşallah. Görüyor musunuz? Nedir? Manası nedir? Allah'ım ben sana iman ettim. Allah'ım ben peygamberlerine iman ettim. Allah'ım ben meleklerine iman ettim. Allah'ım ben kitaplarına iman ettim. Allah'ım ben kadere iman ettim. Allah'ım ben hayır ve şerrin senden geldiğine iman ettim. Allah'ım ben öldükten sonra dirilme, yani ahiret alemine, ebediyet alemine iman ettik. Ölüm hak, ölüm gerçek. Muhterem Müslümanlar, Peygamber Efendimiz kabristana gidince ki çok giderdi. Ne derdi biliyor musunuz? Her kabristana gidişinde, mutlaka sizler de söylüyorsunuzdur. Şöyle bahçeden kabrin kapısından girince içeriye, Allah Resulü'nün buyurduğu şu: Esselamu aleyküm ya dara kavmil müminin. Esselamu aleyküm ya dara kavmil müminin. Ve inna inşallah biküm lahikun. Ey kabirde yatanlar, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Bilesiniz ki en yakın zamanda bizler de sizlere kavuşacağız. Bitti. İbret almayı görüyor musunuz gençler? Kabri ziyaret et ama ibret al. Boşuna çıkma kabristandan. Eninde sonunda bu kabre ben de gireceğim diyebiliyor musun? Bu daracık yere beni de koyacaklar. Tonlarca toprak üzerime atılacak. Ben ne yapacağım? O zaman Münker Nekir melekleri soracak. Men Rabbüke? Rabbin kimdir diye soracak. Rabbimiz Allah'tır diyeceğiz. Nebin kimdir diye soracak. Nebimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir diyeceğiz. Kıblen neresidir? Kıblem Kabe-i Muazzama'dır diyeceğiz. Kitabın nedir? Kitabım Kur'an-ı Azimüşşan'dır diyeceğiz. İşte muhterem Müslümanlar, aidiyet budur. Teslimiyet budur. İnkiyat budur. İtaat budur. O zaman kabir hayatımızda bu salih amellerimiz dile gelecek ve orada konuşmaya başlayacağız. Evet değerli kardeşlerim, sohbetimiz uzun ama cenazemiz de var. Ben burada kesmek durumundayım. Geçmişlerimizi ruhu için, Allah rızası için, El Fatiha.

0: kamu spotu.
1: Vahşi sulama yöntemleri su israfı dışında ürününüze, toprağınıza ve cebinize büyük zarar verir. Damla ve yağmurlama metotlarıyla sulamada su tasarrufu sağlayarak su tüketiminizi yarıya düşürün. Ürününüze, toprağınıza, suyunuza, yurdumuza ve geleceğimize sahip çıkın.
2: Korunan damla geleceğimizdir.

Erzincan Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Stadyumu 9320 metrekarelik alanıyla bölgenin en önemli spor tesislerinden biri. 2000 kişilik seyirci kapasitesine sahip olan stadyum, Dünya Atletizm Federasyonu tarafından verilen uluslararası uygunluk sertifikasıyla ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabiliyor. Stadyumda amatör ve profesyonel futbol müsabakaları gerçekleşirken hem üniversite öğrencilerinin hem de bölge halkının sporla buluşması sağlanıyor. 400 metrelik tartan atletizm pisti, 4 oval ve 6 düz kulvarıyla lisanslı yarışmalar için profesyonel standartları karşılayan Adıyaman Üniversitesi Stadyumu, gülle, disk, cirit ve çekiç atma branşları için uluslararası ölçülerde hazırlanmış atma alanlarıyla da sporculara güvenli bir ortam sunuyor. Kapalı alanlarında soyunma odaları, hakem ve sağlık odaları, teknik birimler ve skor sistemleri yer alıyor. Gençlik ve

Kamu spotu. Seyahatiniz süresince emniyet kemeriniz takılı, hızınız yasal sınırın altında olsun. Sevdiklerinize kavuşmak için trafik kurallarına uyun. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adyo FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkez Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Kromatografi Laboratuvarı. Kromatografi laboratuvarında yüksek performanslı sıvı kromatografisi, yüksek hassasiyetli gaz kromatografisi, sıvı kromatografisi cihazları bulunmaktadır. Yüksek performanslı sıvı kromatografisi cihazında bal, pekmez, nar ekşisi gibi gıda ürünlerinde şeker, hidroksimetil furfural analizi, çay, kahve gibi numunelerde kafein analizi, sebze ve meyve örneklerinde vitamin ve oksalik asit analizi, paketlenmiş ürünlerde benzoik ve sorbik asit analizi yapılmaktadır. Yüksek hassasiyetli gaz kromatografisi cihazında sebze ve meyve örneklerinde sıcaklıkla bozulmayan, insan sağlığına zararlı zirai ilaç yani pestisit kalıntılarının analizi kütle spektrometresi ile yapılmaktadır. Yine gaz kromatografi cihazı alev iyonlaştırma dedektörüyle zeytinyağı, tereyağı gibi sıvı yağların yağ asit kompozisyonu analiz edilerek gıda kodeksine uyumluluğu belirlenir. Sıvı kromatografisi, kütle spektrometresi cihazında sebze ve meyve örneklerinde sıcaklıkla bozulan, insan sağlığına zararlı zirai ilaç yani pestisit kalıntılarının analizi yapılmaktadır. Baharat numunelerinde aflatoksin analizi yapılarak ürünün sağlık için uygunluğu tespit edilmektedir. Ayrıca çok çeşitli numunelerde fenolik asit ve bisfenol A analizi yapılmaktadır.
1: Radyo FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adü FM.
1: Kamu spotu. Araç kullanırken cep telefonuyla meşgul olmayın. Seyir halinde telefon kullananların kaza yapma olasılığı kullanmayanlara göre 4 kat daha fazladır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
2: Aile rehberi. Hızla akıp giden zamanda özet bilgi isteyenler. Aile rehberi başlıyor.
3: İnsan hayatında iki önemli karar var. İki önemli tasarruf var. Birisi meslek seçimi, diğeri evlilik. Bu kararda artıları eksileri iyice analiz ederek o şekilde karar vermek gerekiyor. Bu analizi doğru yapılırsa daha sonra keşke kelimesi az söylenmiş olur. Bunun için yani evlilik duygudan, sadece duyguyla da hareket karar verilmez, sadece mantıkla da karar verilmez. Duygu ve mantığın beraber değerlendirilmesi, sonucu verilmesi gereken bir karar. Ve evlilikle ilgili kararlarda genellikle hiç insan tanımadığı kişiyle evlenmemeli. Tanımak nedir? Tanımak ne derece gerekli, yeterli mi, önemli mi? Bunlar yani evlilikten önce insanlar yıllarca gezecek, tozacaklar, tanıyacaklar ki doğru evlilik olsun gibi bir düşünce var. Kişi yani yapılan araştırmalar şimdi senelerce flört döneminden sonra evlenip 6 ay sonra boşanan çok örnekler var. Nasıl oluyor? Nasıl bu kadar uzun zaman flört olduğu halde tanımamışlar demek ki birbirlerini. Hiç tanımadan evlenip de çok güzel yürüyen evlilikler de var. Bu nasıl oluyor? Şimdi burada evlilik 100 puan üzerinden değerlendirirsek bunun %20-30'udur ancak kişilerin evlilikten önce birbirini tanıması. %70-80'i evlilikteki başarının %70-80'i yani evliliği iyi ve güzel hale götürmek için gösterilen çaba, ilgi ve özendir. Yani evlilikte ilişki kurma becerisini. Onun için evlilikte aşk evliliğin başlangıcı değil sonucudur. Yani iyi evliliklerin iyi ilişki kurmanın sonucudur. Aşk evlilikte şart ve gerekli gibi algılanıyor. Bu böyle bir düşünce genellikle aşkı tanımamakla ilgili. Aşk evlilikleri var, mantık evlilikleri var, ikisinin dengeli olduğu evlilikleri var. İdeal olan ikisinin dengeli olduğu evliliklerdir. Aşk evlilikleri de çünkü yani gençler birbirlerinin kusurlarını göremezler aşık olduğunda. Yani yanlış algılamalarla hareket ederler. Bunun sonucunda yani hayatın gerçek denizinin dalgaları vurdukça bir müddet sonra ben ne yapmışım demeye başlıyorlar. Bunun için yani böyle durumlarda mantıkla duygunun dengeli kullanılması gerekiyor evlilikte. Evlilik öncesi yaşında genellikle işte 18, 20, 22, 24 yani bu gibi yaşlardaki evrende bir insan kendisi tam tanıması çok zor. Yani insan yani hayatın sonuna geliyor. Hatta ya 50 senelik evlilik kişiler daha eşinin yeni huylarını fark ettim diyor. Yani insan kendisi için de ya yani kendi farkındalık oluşması çok zor insanda. Ya yani bir insan devamlı yani kendisini geliştirme ve değiştirme çabası içinde olması önemli. Yani bir insan ya yani ben iyiyim, oldum, piştim diyorsa o kimse olup pişmemiştir, eksiktir. Yani sürekli kendini geliştirme, yeni şeyler öğrenme, değişim, gelişim çabası içerisindeki olan insanlar gerçek insanlardır. Şimdi insanın kendini tanıması da öyle.

birlikte ilgili tanıma, yani genel kişilik olarak tanımak, yani güçlü zayıf o taraflarını tanımaktan önemli. Evliliğe ben hazır mıyım değil miyim? Evlendiğim kişiyle ilişki kurmak için hangi taraflarım benim için artılar, hangi taraflarım eksiler, bunları bilmesi gerekiyor. Kişi bunları bilirse, yani karşı taraftaki ilişki kurarken, yani güçlü taraflarım ne, zayıf taraflarım ne, bunları daha iyi değerlendirmiş olur, analiz yapmış olur. Bunun için kendi güçlü tarafını, zayıf tarafını tanıması önemli. Evliliği etkileyecek

eğitiminden sorumlu olmak demek. Eşiyle ilgili iyi ilişki kurmak konusunda buna hazır olmak demek. Yani ya bir evlendiği zaman gençlik biter çünkü. Yani evliliğin sorumluluğuyla birlikte, yani gene genç tanımını Birleşmiş Milletler'in yaptığı genç tanımı var. Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı genç tanımı var. Burada yani gençliği evlilikle ilgili biten bir süreç olarak algılıyor. Yani kişinin artık kendi özel sorumlu olduğu, ekonomik olarak bağımsız olduğu, kendi birim oluşturduğu toplumda bir dönem gençlik biter tarzı. Bu kaç yaşında olursa olsun. Eğer 18 yaşında olsa 18 yaşında biter. Burada kişinin evliliğe hazır olmasının yaşla direkt ilgisi yok. Yani 30 yaşına gelip de yine evliliğe hazır olmayan kişiler var. Popüler kültürün bu önerisidir bu. Evlenen kişiler bir müddet sonra yani birçok şeyi kaybedeceğim tarzında. Ben 1989'da Viyana'da bir şey, Atina'da bir kongre vardı. Oraya gittiğimde Büyükelçilik'te çalışan bir arkadaşla konuştum. Dedi apartmanda, dedi büyük bir apartmanda kalıyorum ben, dedi. Benim 5 yaşında çocuk var, dedi. Bu çocukla herkes seviyor. Herkes hediye alıyor. Merak ettim ya, niye, dedi. Baktım, dedi, apartmanda hiç kimse de çocuk yok, dedi. Herkes, dedi, 35 yaşında evleniyor. 35 yaşından sonra bir çocukları var. Hatta askerlik şöyle yapıyorlar. Askerlik için evli olanlara askerliği kısaltıyorlar. Çocuklu olanlara daha da kısaltıyorlar. Yunanistan'da böyle bir teşvik olduğunu söyledi. Şimdi kim bilir, şu son durumları bilmiyorum tabii. Bu özellik çağımızın değiştirdiği değerlerden birisidir bu. Geç evlenmek. Hayatını istediğin gibi yaşa, geç evlen. Yani ondan sonra bir çocuğun olsun ve bir müddet sonra burada birçok şey evlilik yürümüyor. Çocuklar 35 yaşından sonra da bir çocuk olmak kadın için geç prim par deniyor bunlara. Risklidir. Ya yani bu anne için de risklidir. Yani doğal dengeye uymayan bir durum bu. Bunun için burada insanın yani biraz dünyevi zevk odaklı yaşamasıyla ilgili. Yani hayatı sadece dünya hayatından ibaret gören bir düşünce yaklaşımının sonucudur bu. Yani böyle bir yaklaşım sonucunda dünya zevklerini kutsallaştırdığı zaman insan, yani evlenip de niye çocuk sorumluluğu taşıyayım? Niye evlenip de ya bir eşin hastalığıyla, sorunlarıyla uğraşayım? Canım istediği gibi yaşayayım. Cinsel ihtiyaçlarını başka türlü gidereyim gibi böyle. Yani evliliği özellikle 1960'lardan sonra yani feminist akım, cinsel özgürlük akımı bu değer değişimi yaptı. Yani evliliğe ihtiyaç yok. Evlilik, hatta boşanmalar %50 oranında olduğu için %50 başarı şansı olan bir kuruma niye yatırım yapayım? Evlilik anlamsızdır, gereksizdir diyerek, eğer bu hızla giderse, yani geçenlerde istatistik okudum. Eğer Birleşmiş Milletler'in yaptığı bir istatistik, 2025 yılında İngiltere'de eğer boşanma hızı bu hızla artarsa 2005 yılında İngiltere'de evli çift kalmayacak diyor. Yani boşanma hızı böyle artarsa bu insanlığın geleceği için ciddi bir alarmdır. Yani evliliğin olmadığı, yuvanın olmadığı, çocuğu yetiştiren ailedir. Çocuk yetişimi olmayacak demektir. 50 sene sonra insanlığın tükenişine neden olur bu. Bunun için bu ciddi bir risk var. Evlilik denildiği zaman işte annelerin, babaların yahut da tarafların düşündüğü önce, yani işin görünen kısmı, maddesel kısmı, temel ihtiyaçlar, işte eşyam olsun, çamaşır makine olsun, arabam olsun, koltuktur, şudur, budur, bunlar önemseniyor. Sanki insanın hayatındaki, yaşamaktaki amaç sadece böyle çalışıp işte mal sahibi olmak, eşya sahibi olmak gibi. Bunu hayatta yani idealize eden kişiler bunu, yani bu amaca yönelik önceliklerin, yani evliliği bir arada tutacak sanki bir mal birliği gibi görülüyor. Halbuki evlilik hayat birliğidir. Mal birliği, eşya birliği değil. Şimdi hayat birliği olduğunda zaten birçok şey kendiliğinden geliyor. Yani evlilikteki o evlilik sözleşmesinin ilk başlangıçta o aktin imzalandığında, yani iki tarafta evliliğe katkı sağlamak durumunda. Bütçelerini bile insanlar bakıyorsunuz birleştiremiyorlar. Yani bu, yani bir güvensizlik var. Şimdi birçok anneye bakıyoruz, çocuğunu niye okutuyorsun, kızını diye okuturken, ya ileride kötü bir evlilik yaparsa elinde bir diploması olsun. Ya bu genelde haksız da değiller tabii, çünkü çok kötü örnekler var. Çocuğunun ezilmemesi için, mağdur olmaması için

0: Birçok anne bunun için sırf okutuyor. Yani gitsin çalışsın diye değil. Tabii evlilikte iki tarafında adam gibi adam olması gerekiyor. Yani evlilikte şimdi ben o şekilde biliyorum ki evlenmiş. Yani bir insan, bir erkek diyelim, evlenmiş. Ve bakıyorsun böyle dini bir eğitim almış bir çocuk. Evlendikten sonra yani kızın ağzı kokuyor diye evlenmek istemiyorum diyor. Gördük örnekleri bu şekilde. Ne oluyor yani şimdi bak sen evlenmişsin, kızı almışsın. Sırf bunun yüzünden yani evliliği bitir ve başka birisiyle evlen. Yani işi bu kadar basit algılıyor. Şimdi böyle bir insanla kızım evlenirse diye korkuyor anne baba haklı olarak. Şimdi bu kadar basit nedeni ya ben onu sevmedim diyor. Ben ya annem babamı ısrar etti de aldım diyor. Niye bu çocuk bencil büyütülmüş erkek çocuğu? Yani dindarlığın özü verilmemiş, şekli verilmiş sadece. Bencil büyütülmüş, hep böyle ailede el bebek gül bebek büyütülmüş, özel büyütülmüş. Her dediğine evet denilmiş, hoşlanmadığı şeye yapılmamış. Böyle bir ortamda büyütülen bir çocuk ne kadar bir hassasiyeti de olsa, dini duyarlılığı var gibi gözükse de bakıyorsunuz bu kişi evliliğin özüne uymayan şeyler yapıyorlar. Yani ben hoşlanmadım diyor, sevmedim diyor. Yani ama evlenmişsin, evlenmeden düşüneceksin bunu. Şimdi diyelim peki hadi ayrılın olmuyor. O zaman karşı tarafın toplumsal konumunu düşün. Yani kaybettiği şeyleri düşün. Yani bir parayla karşılanmaz ki bunlar bazı şeyler. Yani erkek için evlendi, ayrıldı, başaramadı. Çok bir sosyal etkisi olmayabilir ama bir kadın için ciddi bir yani geleceğini alt üst edebilecek bir şey. Yani çok ciddi sorumluluk isteyen bir şey. Yani evliliğin sorumluluğunu bilmesi gerekiyor. Bir insan evlendiği zaman felsefi tavrı önemli. Hatta nasıl peygamberler savaşa gittiği zaman, komutanlar savaşa gittiği zaman kılıç kınından çıktıktan sonra artık girmez derler. Evlilik de öyledir. Nikah da masaya attıktan sonra artık boşanmayı düşünmeyeceksin. Düşündüğünüz an bu sefer yani zorluklar aşamazsınız. Yani komutan savaşa gittiği zaman savaşta nedir? Ya olmazsa yenilirim ya ne olacak dediği an biter savaş. Kaybetmiştir evet. O. Evlilikte de öyle ya. Yani evliliğe giren bir kimse olmazsa daha iyisi mi yok ya falan dediği an yürütemez o kimse. O kişi evlenmesin. Eğer bir insan böyle düşünüyorsa ben deneme yanılmayla işte en kafama göre birisini bulacağım. Hep o zamana kadar evlenirim ayrılırım ne olacak diye düşünen bir insan bu felsefeye sahip insan evlenmesin. Zihinsel hazırlık olarak evlilikte sadakat önemli, sorumluluk önemli. Evlilik sorumluluğu, evlilikle ilgili artık bu kişiyle ben bir şekilde hayatı paylaşıyorum. Çocukları, geleceği paylaşıyorum. Onun hataları varsa, yanlışları varsa bu bir evlilik tartışmasına dönüştürmeden, yani evliliği bitirmeden çözüm yolları bulmam gerekir. Boşanmayı seçenek olarak düşünmeyerek başlaması gerekiyor evliliğin. Yani evliliğin ilk bugün başlangıcını konuşuyoruz. Bu ilk başta bu felsefeye sahip yaşam felsefesi böyle olmayan bir insan evlilik konusunda yaşam felsefesini değiştirmesi gerekiyor. Onun için evliliğe hazırlık olurken ev, araba, eşyadan daha önemlisi evliliğin anlamıyla ilgili doğru algılamalar yapılması gerekiyor. Bunu yapmayan bir kimse evlilikte bir müddet sonra anneyi iki tarafı da üzecek şeyler yaşanır. Yani evliliğin ne olduğu artık evlilik demek yani suyla hidrojenle oksijenin birleşip su olması gibidir. Bunu bir yere ayırmaya çalıştığın zaman iki taraf da mahvolur. Şimdi evliliğin temel ihtiyaçları, evinle ilgili ihtiyaçları karşılamanın dışında iki tarafın kişiliklerinin uyumlu olup olmaması çok önemli. Yani iki tarafı birbirine denk olması, küfüf olması önemli. Bu denklikte en önemlisi de karakter denkliğidir iki tarafın. Mizaçlarının denk olabilmesidir. Ve iki tarafın evlilikle ilgili düşüncelerinin, kavramlarının, algılarının doğru olması gerekir. Eğer bu konuda evlilik ne anlama geliyor, evlilikte ne bekliyorum, gönülsüz mü evleniyor mesela olsa doğru olması, eğer gönülsüz evleniyorsa evliliğin hiç imza atmasınlar. İlk baştan başkalarının hatırı için, kıramadıkları için evleniyorsa taraflardan birisi bu evlilik ciddi tehlikeler yaşar. Yani istemeden yapılan evlilikler katlanmaya neden oluyor. Yaşam felsefeleri %100 herkesin tam uymaz birbirine. Ama temel hayata aynı gözle bakmak. Mesela aynı kültürel, aynı inanç bakışıyla bakmak. Bunlar çok kolaylaştırır işi. Yani yaşam felsefesi olarak, hayata bakış olarak Hayatta öncelikler nelerdir? Maddesel öncelikler mi, mana öncelikleri mi ön plandadır? Yani bu hayata bu gözle bakmak birçok şeyin çözülmesine neden olur. Yani ekonomik zorluklar bugün vardır, yarın düzeltilir. Beraber çalışırlar, yorulurlar, terlerler. Bir müddet sonra onlar düzelir. Ama hayata bakış açıları farklıysa, olaylara bakış açıları, geleceğe bakış açıları, geçmişe bakış açıları mümkün olduğu kadar birbirine yakın olsun. Birbirine aynı olması şartı değil, mümkün de değil, doğru da değil. Çok uzaksa, iki taraf birbirini istiyorsa ve gerçekleri biliyorlarsa, bak biz şu taraf mesela doğu kültüründe yetişmiş, batı, şimdi ben öyle bir evlilik biliyorum, böyle yani yemek yapma biçimini öğrenemedi diye evliliği bitirmeye çalışıyordu. Şimdi fasulyeyi bulama şeklinde yapıyor yetiştiği yerde, eşi başka türlü yapıyor. Benim istediğim gibi fasulye yapmayı öğrenemedi, bu evlilik olmasın tarzında ciddi şekilde yardımı reddeden bir tutum vardı. Yani düşün ya, bir yemek yapmayı bile öğrenemedi, bu bundan iş çıkmaz deyip çocuğuyla birlikte ortada bırakmak tarzında bir, böyle bir felsefi bakış olan bir kimseyle evlenmek ciddi risktir. Devam ettirmeye çalışmak da büyük fedakarlıktır, köleleşmektir. Yani bu nedenle evlilik, insan hayatındaki en önemli iki tasarruf var. Biri evlilik, biri meslek seçimi. Bu ikisinde yani maddesel boyutu ve psikolojik boyutu, ikisini de beraber düşünmesi gerekiyor. Artılarını, eksilerine bakacak, kar zarar analizi yapacak, bir karar verecek. Karar verdikten sonra artık dönüp arkasına bakmayacak. Önüne çıkacak problemler aşağı aşağı ilerleyecek.
1: Aile Rehberi programında psikiyatrist Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ı dinlediniz.

0: Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi Adüe 60, Kasım 2014 tarihinde Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı bünyesinde kurulumunu tamamlamıştır. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi'nde bulunan 60 cm ayna çaplı teleskopla Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu TÜBİTAK'ın Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında üniversitemizin Akdeniz Üniversitesi ile birlikte yürüttüğü İkiz Çift Yıldızlar Asas Sayımı başlıklı 1001 projesi çalışılmıştır. Ayrıca Adüe 60 Gözlemevimiz aralarında Japonya, Güney Kore, Hindistan, Türkiye, Yunanistan, Finlandiya, Polonya, Almanya, İngiltere, İspanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika gibi farklı ülkelerin bulunduğu, iki düzineden daha fazla optik teleskop ve Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın Swift uydusuyla evrendeki en yüksek kütleli kara deliklerden birinin dönme hızının 100 astronom ve astrofizikçi tarafından ortak çalışmalar yürütülerek çok yüksek çözünürlükte ölçülmesine katkı sağlamıştır. Adıyaman Üniversitesi Gözlem Evi'nde hem bilimsel araştırmalarda kullanılmak üzere gözlem verileri elde edilmekte, hem de popüler astronomi alanında Adıyaman'da bulunan ilk orta, lise ve üniversite öğrencilerinin yanı sıra Adıyaman halkının da astronomiye merakını giderecek popüler astronomi faaliyetlerinde bulunmaktadır. Bu faaliyetler kapsamında öncelikli olarak talep dahilinde ilk, orta ve lise öğrencilerinin danışman öğretmenleriyle okul gezisi düzenlenmekte ve gözlem evini ziyaret etmektedirler.
1: Adüe FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu. Şehirler arası yolculuklarda kendinizi yorgun hissettiğinizde 2 saatte bir en az 10 dakika mola vermeyi ihmal etmeyin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Farkında mıyız? Hazırlayan Nesibe Kantar.
2: Soframızın tadı tuzu, yemeklere katıktır ekmeklerimiz. Ekmek, kadim kültürümüzün bir ürünüdür. Yokluk zamanlarda garibanın hem katığı hem aşıdır. Sofralarımızın olmazsa olmazıdır ekmek. Emeğin buğday tarlalarında vücut bulmuş halidir. Ekmek, berekettir. Yeteri miktarda ve içerikte pişirildiğinde bedene kuvvet, dizlere dermandır ekmek. Farkında mıyız? Her işimizde olduğu gibi beslenmede de ölçülü olmak, dikkatli olmak sağlıklı yaşamın anahtarıdır. Beslenme öylesine önemli bir konudur ki beden sağlığımızın yanı sıra ruh sağlığımızın da idamesi ondan sorulur. Ekmeğin başlıca ham maddesi undur. Unsa tahıllardan oluşur. Buğday unu, mısır unu, çavdar ve diğerleri. Ekmek ortalama olarak 8,5 gram protein ihtiva eder. Sağlığımız için son derece önemli olan protein, ekmekte belirli miktarda bulunmaktadır. Buğday proteininde %2,5 lizin amino asidi bulunmaktadır. Tam buğday ununda ortalama %84 endosperm, %14 kepek, %2 çekirdek bulunmaktadır. Tam buğday ekmeklerin kabuk kısmında selüloz ve hemiselüloz gibi sindirilemeyen karbonhidratlar vardır. Bunun kabızlığı önleyici hususiyeti bulunmaktadır. Kepek kısmı aynı zamanda maden ve vitamin açısından da oldukça zengindir. Birçok hastalığa deva ekmek nimetinin farkına mı?

0: ekmek, insanlar için elzem olan bazı B kompleks vitaminlerini ihtiva etmektedir. Kepek miktarı arttıkça B vitaminlerinin oranı da artmaktadır. En çok bulunan B vitamini çeşitleri ise B vitamini ve niyasindir. Vitamin kaynakları açısından buğday kabuğunun önemli yeri vardır. Buğday kabuğunun fabrikalarda eleniyor olması tiamin kaybına sebep olduğundan sinir ve sindirim sistemi bozukluklarına neden olur. Diğer yandan kepekli tam tahıl ekmeklerinde ayrıca sodyum, potasyum, kalsiyum, fosfor, demir gibi mineral maddeler de bulunmaktadır. Şükür nimeti çoğaltan bir ibadettir. Ekmeğin şükrü ise açlıktan ölenlerin olduğu bu dünyada onu israf etmemektir. Ekmek israfının başta başına bir insanlık suçu olduğunun farkında mıyız?
1: Farkında mıyız? Hazırlayan Nesibe Kantar.

Bir çift yaprakmış dalında yumuşacık. Tutmuşum, tutmuşum ellerinden seni. Düşmüş

Erzincan Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Gıda Laboratuvarı. Gıda laboratuvarında bal, zeytinyağı, un ve unlu mamuller, süt ve süt ürünleriyle yem analizleri yapılmaktadır. Protein, yağ, kül, nem, asitlik, gluten, selüloz, hidroksimetil furfural, diastaz B, glikoz, fruktoz, sakkaroz gibi şeker analizleri yapılmaktadır. Adüy FM Radyo Dergisi.

kamu spotu. Şehirler arası otobüslerde emniyet kemeri takmak yasal zorunluluktur. Kaza anında emniyet kemeri sizi darbelerden korur ve ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Radyo Hastanesi. Hazırlayan ve sunan Doktor Halil Sur.
1: Merhabalar sevgili dinleyiciler. Ben Doktor Halil Sur. Bir radyo hastanesi programında daha sizlerle birlikteyiz. Bugün sizlerle bir önceki bölümde yılan, akrep ve örümcek sokmaları üzerine sohbetimizi başlatmıştık ve kaldığımız yerden devam edeceğiz. Konu ile ilgili son bölümümüz olan örümcek sokmalarına bugün değineceğim. Örümcek sokması nasıl olur? Örümcek ısırığı sıcak aylarda daha sık görülür. Isırıkların %90'ına varan kısmı zararsız olsa da nadiren hücrenin ölümüyle sonuçlanan, yani nekrotik olan yaralarla sistemik zehirlenmeye ve bazı durumlarda da ölüme kadar uzanabilen tablolar oluşabilmektedir. Zehirsiz olduğu bilinen örümcekler, zehirsiz olan bazı örümceklerin ısırması sonucu deri yoluyla enfeksiyon bulaştırabilmektedir. Genellikle tropikal alanlarda yaşayan örümcekler daha zehirlidir. Nemli yerlerde yaşamayı seven 1,5 santimetre uzunluğundaki kara örümcek, yine kuru yerlerde yaşamayı seven uzun bacaklı yaklaşık 1 santimetre civarında kahverengi örümcek en zehirli örümcekler arasında yer alır. Genelde koyu renkli örümcekler diğerlerine göre daha zehirlidirler. Ormanda yaşayan örümceklerin ısırığı ölüme kadar gidebilmektedir. Kara örümceğin yalnızca dişileri zehirlidir. Şekli kum saatine benzer, ön tarafında kırmızı bir beneği bulunmaktadır. Genel olarak ölümcül ısırıklara sebep olduğu bilinen 4 cins örümcek bulunmaktadır. Örümceğin en zehirli türleri ise karadul örümceği ve kahverengi örümcek dediğimiz örümceklerdir. Venomları, yani zehirleri bunların çok güçlüdür. Örümcek sokması belirtileri nelerdir? Belirtiler örümceğin türüne göre çeşitlilik göstermektedir. Genel örümcek sokması durumlarında ısırılan yerde şişlik, şiddetli yanma ve kaşınma, deride kırmızı kabarıklık ve deri döküntüleri görülür. Daha ciddi durumlarda ise saymış olduğum bu belirtiler dışında görülebilecek belirtiler vardır. Şiddetli ağrı, karın bölgesinde sertleşme, tahta gibi bir karın, şiddetli karın ağrısı, bulantı, kusma, yüksek ateş, titreme nöbetleri, solunum zorlaşması, bolca terleme ve genel olarak vücuttaki uzuvlardaki

ki kaslarda kramplar oluşmaktadır. Kara örümcek gibi bazı örümcek türleri tarafından ısırıldığında sadece iğne batması gibi bir his oluşabilir. Fakat örümcek zehrini derinin altına enjekte etmiştir ve bu belirtiler birkaç saat içinde şiddetle ağrı ve sertlik olarak kendini göstermektedir. Örümcek zehirlenmesinin vücuda etkisi nelerdir? Örümcek venomu yani zehri nörotoksik sinir sistemine saldıran toksinler pusu kuran avcı örümcekleri için ise avlarını hareketsiz hale getirmek için evrimleşmiş toksinlerdir. Bir de nekrotik toksinler vardır. Isırı çevreleyen dokuya ve bazı durumlarda hayati organlara ve sistemlere saldıran toksinlerdir bunlar. Bunlar da ağ ören örümcekler için avlarını sindirimi sağlamak üzere evrimleşmiş karmaşık toksinlerdir. Temel olarak iki tane toksini bulunuyor. Nörotoksin ve nekrotik toksin veya nörotoksin zehri veya nekrotik zehir dediğimiz zehirler. Nörotoksin zehri kas kramplarına, solunum ve hareketin durmasına, ağrılı yaralara sebep olmaktadır. Nekrotik zehir ise bu gruptaki örümceklerin sebep olduğu ısırıklar küçük bölgesel yaralardan ciddi ciltte yaygın hücre ölümüne neden olan ve hatta böbrek yetmezliğine kadar gidebilen tablolar oluşturabilmektedir. Yaralar geç iyileşir ve derin yara izleri bırakır, hatta doku kangrene kadar gidebilmektedir. Isırıklar genellikle 2 ila 8 saat arasında acılı ve kaşıntılı bir hale gelir. Acı ve diğer bölgesel etkiler 36 saate kadar daha da kötü bir duruma gelir ve birkaç gün sonrasında ise 25 cm boyutlara varan dokunun ölümüyle gerçekleşen nekroz olan alanlar görmekteyiz. Nadiren de kan hücresi yıkımı dediğimiz hemoliz ve kan pulcuğu azalması yani trombositopeni dediğimiz ve bunların dışında yaygın damar içi pıhtılaşması gibi şiddetli semptomlar meydana gelebilmektedir. Tedaviyi nasıl yapacağız? Temel ve ileri yaşam desteği gereksinimi değerlendirilir. Öncelikle böyle bir ihtiyaç var mı diye su ve sabunla yara temizlenilir. Ağrıyı azaltmak amacıyla soğuk ya da sıcak pansuman yapılmaktadır. Yine tetanoz aşısından koruyucu amaçlı kullanılabilir, faydalanabilir. Enfeksiyon olmasın diye o bölgede yaranın durumuna göre antikor kullanılabilir. Isırma şüphesi olan ve zehirlenme belirtileri gösteren hastalarda burada sağlık ocağına veya sağlık tesisine gittiğinde tam kan sayımı, yine üre değerleri, kreatin değerleri bunlar bakılır. Pıhtılaşma faktörlerine bakılır. Zehirlenmeyi tespit etmek için henüz ona özel spesifik bir test olmamakla birlikte bu saymış olduğum testlerle genel olarak kişinin durumu değerlendirilir. Klinik durumuna göre özellikle 10 yaşından küçük ve 65 yaşından büyüklerde şiddetli ağrı ve ısırık bulgusu olanlar ile kalp hastalığı olanlar hastaneye mutlaka yatırılmalı. En az 24 saat müşahede altında gözlemlenmelidir. Güvenilir bir enfeksiyon teşhisi yoksa antibiyotik kullanımı genellikle tavsiye edilmez. Belirtileri fark ettiğimizde ilk yapmamız gereken zaman kaybetmeden hastaneye götürmek olmalıdır. Özellikle alerjik rahatsızlıkları olanlar, çocuklar ve yaşlılar için örümcek sokmaları hayat kaybına neden olabilecek bir tablonun başlangıcı şeklinde belirtiler verebilmektedir. Hastaneye gidene kadar yapılması gereken ilk yardım müdahaleleri nelerdir? Örümceğin soktuğu yer sabit tutulmalı. Kan akışını durdurmak için ısırılan yer 4-5 cm yukarıdan, bu eşarp olur, kravat olur, ip olabilir, bir şekilde bağlanmalıdır. Örümcek ısırığı kolda ya da bacaktaysa sargı eklemin üzerinde yara ile kalp arasında olacak şekilde sargı yapılmalı. Sargı derinin altındaki kan akışını yavaşlatacak fakat kol ve bacaktaki kan dolaşımını engellemeyecek sıklıkta olmalıdır. Gerekirse belli aralıklarla açarak buranın beslenmesini gevşeterek sağlamamız gerekiyor. Bunun için turnike yapılan bölgeyi 5 dakika sonra açılıp işte kol ve bacakların kanlanması sağlanmalıdır. Birçok yaralarda olduğu gibi örümcek ısırığının olduğu bölgeye buz tutmak da kan akışını dengelemek için etkili bir yöntemdir.
şişliğin ve ağrında bir miktar azalmasını buz kompresi fayda sağlamaktadır. Burada yaranın azaltmanın başka bir yöntemi de karbonatlı suya batırmış bir bezle koymak da ağrıyı, yaranın ağrısını bir şekilde azaltmaktadır. Solunum yavaşlarsa ya da durursa örümcek ısırığına maruz kalmış kişiye yapay solunum canlandırma işlemlerinde yapmak gerekebilmektedir. Örümceğin türünün tespiti hastanede yapılacak doğru tedavi için son derece önemlidir. Bu yüzden örümcek ısırılırken görünmüşse görünüşünün tarif edilmesi, hatta mümkünse örümceğin fotoğrafının çekilmesi hayat kurtaracak öneme sahip bir durumdur. Yapılmaması gerekenler nelerdir örümcek ısırmasında? Isırılan bölgenin kesilmemesi, kanatılmaması ve amonyak sürülmemesi kesinlikle örümcek ısırmasında tavsiye edilmez. Gelelim bugünün şifa niyetine, tavsiyesine. Akrep sokmalarında yapılması yanlış olan uygulamalar nelerdir? Sokulan yere bıçak ve başka bir keskin cisimle yarmak, kesmek, emmek, çeşitli merhemler sürmek gibi yöntemlere başvurulmamalı ve geleneksel yöntemler veya halk arasında yapılan uygulamalar tavsiye edilmemektedir. Bunlar kullanılmamalıdır. Belirtilerin etkisini azaltmak için bu bölgeye alkol kullanarak, alkol sürerek bir müdahalede bulunulmaması gerekir. Kuvvetli bir zehirlenmeye bağlı herhangi bir bulgu veya belirti yoksa panzehir kullanılması tavsiye edilmez. Şüpheye istinaden panzehir kullanmak kişiye belki de panzehire karşı vücudun oluşturucu alerjik reaksiyonu bir zemin hazırlamaktadır. Burada iyilik yapalım derken hastaya zararımız da olabilmektedir. Kendi zehrine uygun panzehir kullanılmalıdır mutlaka, zehirlenme vakası varsa. Akrep sokması için örümcek veya yılan panzehiri kullanılmamalıdır. Fazla salya salgılamayı önlemek için, başka alerjik durumlara sebep olmaması için ilaç kullanmak, işte burada atropin gibi benzeri ilaçlar kullanmak tavsiye edilir. Şiddetli acı varsa morfin ve morfin benzeri acıyı azaltacak şeyler kullanmalı. Bunları da dikkatli kullanmamız gerekir. Bunlar nabzın artmasına ve solunum güçlüklerine sebep olabilmektedir. Komplikasyon durumları özellikle de şok hali ortaya çıkarsa doktora haber verilmeli, doktora götürmeli. Tehlikeli türlerin sokmalarında antiserum en kısa zamanda yapılmalıdır. Zaman kaybedilmemelidir. Fakat bu uygulama mutlaka ve mutlaka doktor nezaretinde yapılmalıdır. Bunların dışında kortizon veya madili bir takım şeyler ise alerjik reaksiyonlarda kişinin alerji tepkisine, alerjin oluşmasına ve oluşan tepkiyi azaltmak için kullanılabilmektedir.

Sevgili dinleyiciler, son bölümümüzde Radyo Hastanesi @diyanetradyo.com e-posta adresine sizlerden gelen maillerde konumuzla ilgili olması nedeniyle seçmiş olduğum bir soruyu paylaşmak istiyorum. Bir dinleyicimiz kuru yılan ısırığı nedir şeklinde bir soru yönlendirmiş. Kuru ısırık veya kuru yılan ısırığı dediğimiz şey, deride delinmeye yol açan ancak bölgesel sistemik etkileri ya da pıhtılaşma bozukluğuna sebep olmayan yılan ısırığına denmektedir. Yılanlar zehrini tamamen kendi iradesiyle salarlar ısırdığı zaman. Bu yüzden bütün zehirli yılanlar kurbanlarını ısırdığı kişiye zehir enjekte etmeden de sadece ısırmakla yetinebilmektedirler. Yılanlar sıklıkla kendileri için çok büyük, kendisi tarafından yenilemeyecek büyüklükteki canlılara karşı zehirlerini harcamak istemez. Sadece ısırırlar. Bu durumda da oluşan tablo kuru ısırık veya kuru yılan ısırığı dediğimiz tablodur. Yine de kuru ısırık oranı türlere göre değişiklik göstermektedir. Normalde ürkek olan mercan yılanı ısırıklarının yarısı, kobraların işte %40 civarı zehirsiz iken çukur engereklerde kuru ısırık oranı ise %25'lerdedir. Yani engerek yılanlarının ısırıklarında çok daha yüksek oranda zehirlenme olasılığı söz konusudur. Engerek ısırıklarının kuru ısırık olarak nitelendirilebilmesi için 6 saat içinde hiçbir lokal belirtinin görülmemiş olması gerekir. Mercan yılanların ısırığında genellikle başlangıç bulguları görülmez. Bu yüzden bu yılanların bütün ısırıkları zehirli kabul edilir. Mercan yılanları daha kısa dişlerle ve daha küçük bir ağza sahiptir. Bu yüzden zehri enjekte edebilmek için ısırdığı bölgeyi çiğnemek zorundadırlar. Yılanların çoğunu ısırırken ağızlarını açmaları gerekirken bir takım işte Afrika'da, Amerika'da gibi bir takım yılanlarda da ağzını açmadan dişleri dışarıda olan ve bu şekilde temasla da zehrini akıtan yılanlar olduğunu da unutmamamız gerekir. Bugünkü programda sona geldik sevgili dinleyiciler. Bir sonraki radyo hastanesinde sizlerle yeniden birlikte olma ümidiyle hoşça kalın, sağlıklı kalın, Allah'a emanet olun.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi kampüsleri modern eğitim olanaklarının yanı sıra öğrencilerine yüksek yaşam kalitesi sunuyor. Kampüs alanları özenle düzenlenmiş yeşil alanlar ve çevre düzenlemeleriyle estetik ve güvenli bir ortam sağlıyor. Sahip olduğu teknolojik altyapısı ve uygulama laboratuvarlarıyla hem eğitim öğretim hem de akademik çalışmalar için en ideal ortamı sunan Adıyaman Üniversitesi, temizlik ve hijyen standartları yüksek yemekhanelerde öğrencilerin sağlıklı beslenmesine olanak tanıyor. Spor faaliyetleri için kapalı spor salonları, stadyum ve yüzme havuzu gibi tesisler kampüs yaşamını zenginleştiriyor. Adıyaman Üniversitesi kampüsleri eğitim, spor ve sosyal yaşamı bir araya getiren örnek bir üniversite ortamı sunuyor. Adüy FM Radyo Dergisi.

Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Mikrobiyoloji Laboratuvarı. Mikrobiyoloji laboratuvarında süt ve süt ürünlerinde mezofilik aerobik bakteri analizi ve çiğ sütte hücre sayımı yapılmaktadır. Gıda üretim firmalarının ürün hazırlama alanında ve üretim personelinin elinde hijyen analizi yapılmaktadır. Avrupa Antimikrobiyal Duyarlılık Testi Komitesi standartlarına uygun olarak antimikrobiyal duyarlılık testi, minimum inhibisyon konsantrasyonu ve minimum bakterisidal konsantrasyon analizi yapılabilmektedir. Antimikrobiyal duyarlılık testi disk difüzyon yöntemiyle yapılmaktadır. Minimum inhibisyon konsantrasyon analizi, makrodilüsyon ve mikrodilüsyon sıvı besiyeri duyarlılık testi olmak üzere iki farklı metotta merkezi araştırma laboratuvarında yapılmaktadır. İçme suyu, endüstriyel atık sular, yüzme havuzu suyu, kuyu suyu, yüzey suları, arıtma suyu, kaynak suyu ve su ürünleri yetiştirme havuz sularında birçok kimyasal parametrelere bakılmaktadır. Bunlar nitrat, nitrit, amonyum, biyolojik oksijen ihtiyacı gibi parametrelerdir. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı, kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Termal Analiz Laboratuvarı. Termogravimetre, diferansiyel termal analiz cihazı ve diferansiyel taramalı kalorimetre cihazıyla polimer malzemeler, inşaat malzemeleri, metaller ve alaşımlar, doğal lif esaslı tekstil malzemelerinin uygulanan sıcaklıkta kütlelerinde meydana gelen azalmayla polimer, plastik, gıda, seramik, eva gibi numunelerinde numuneler ısıtılıp soğutulurken veya sabit bir sıcaklıkta tutulurken soğurulan veya salıverilen enerji miktarıyla numunelerde faz değişim sıcaklıkları tespit edilebilirken kömürde de enerji hesabı yapılabilmektedir. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Düğünün işil bağımsın. Ber dur tağım, toprağımsın, dağımsın. Sevdalı yüreğim, umutlarımsın. Ağlıyorum yanma, dur şafak dağı, dur şafak dağı.
1: Adieu.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Üniversitemiz mensuplarına duyurulur. Üniversitemiz yemekhaneleri başta olmak üzere kampüslerimizdeki ödeme altyapılarına, mevcut ödeme yöntemlerine ek olarak tamamıyla isteğe bağlı alternatif ödeme yöntemleri tercihinize sunulmuştur. Üniversitemiz personel öğrenci kimlik kartlarımıza nakit para yükleyebildiğimiz kiosk cihazlarımıza, bankamatik ve veya kredi kartıyla para yükleme seçeneği eklenmiştir. Ayrıca üniversite kampüslerindeki ödeme altyapıları ve geçiş kontrol sistemlerinin tümüyle akıllı telefonlar aracılığıyla yönetilebildiği yeni nesil bir kampüs kart sistemi olan Soli Club uygulaması alternatif bir ödeme yöntemi olarak tercihinize sunulmuştur. Soli Club uygulamasını Google Play ve App Store uygulama mağazaları üzerinden ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Soli Club uygulamasıyla yemekhane turnikelerinde QR kodu okutarak direkt banka ödemesiyle geçiş yapabilirsiniz. Ödeme seçenekleri ve yeni nesil kampüs kart sisteminin detaylarına üniversitemiz web sayfası adıyaman.edu.tr adresinin duyurular kısmından erişebilirsiniz.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Sevgili anne adayları, normal doğum kendiliğinden başlayan doğal bir süreçtir. Normal doğum anne ve bebek için en yararlı ve sağlıklı doğum şeklidir. Normal doğum sonrası anne kısa süre içinde günlük hayatına devam eder. Doğum sonrası enfeksiyon, kanama, depresyon riski düşüktür. Normal doğumla dünyaya gelen bebeklerin bağışıklığı güçlenirken besin alerjileri, astım, bronşit gibi rahatsızlıklar daha az görülür. Ten tene temas ile kısa sürede anne sütü alabilirler. Sezeryan doğum bir seçenek değil, ameliyattır. Tıbbi gerekçe olmadan yapılan sezeryanlar anne ve bebek

0: Kocaman Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Tarımsal Araştırmalar ve Uygulamalar Laboratuvarı'nda yöre çiftçisinin sürdürülebilir tarımsal faaliyetlerine katkı sağlamak amacıyla toprak ve bitki analizleri yapılıyor. Bu bağlamda çiftçi kayıt sistemine göre toprakta temel özellikler analizi, verimlilik analizleri kapsamında toprak ve bitkide genel özellikler, makro ve mikro besin elementleri analizleri yapılıyor. Toprak analizi ve gübreleme optimum bitki büyümesi için büyük önem arz ediyor. Toprak analizi, besin eksikliklerinin, pH dengesizliklerinin, kireç, organik madde düzeyinin belirlenmesine yönelik toprakların dengeli gübrelenmesine olanak sağlıyor. Bu da bitkilerin doğru besin maddelerini doğru miktarlarda ve doğru zamanda alınmasını sağlayarak ürün verimini, toprak sağlığını ve sürdürülebilirliği artırıyor. Doğru gübreleme ayrıca kimyasalların aşırı kullanımını önleyerek çevresel etkiyi azaltıyor ve uzun vadeli toprak verimliliğini teşvik ediyor. Saygıdeğer üreticilerimiz, Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek, yeni teknolojilerden faydalanarak sürdürülebilir ve yüksek kaliteli ürünler elde etmenizi sağlamak amacıyla akademik kadromuz ve laboratuvar altyapımızla danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu hizmet kapsamında alanında uzman akademisyenlerimiz, siz değerli üreticilerimize bitkisel üretim, hayvancılık, tarımsal teknolojiler, toprak yönetimi, gübre üretimi, tıbbi aromatik bitkiler, hastalık ve zararlılarla mücadele ve diğer birçok konuda bilgi ve rehberlik sağlıyor. Üniversitemiz Ziraat Fakültesine bağlı olarak siz çiftçilerimizin yeni teknolojilerden faydalanabilmesi ve tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmesi için çiftçi danışma sistemini faaliyete geçirdik. Bu kapsamda öncelikle Ziraat Fakültesi web sayfası ziraat.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret etmeniz gerekiyor. Ziraat Fakültesi web sayfasının üst sekmelerinin en sağında çiftçi danışma formunun üzerine tıklayarak danışmak istediğiniz konuya açılan sayfada ilgili alanları doldurarak eğer varsa konuyla ilgili görsel veya yazılı dosyanızı göz at butonuyla forma ekleyebilir ve gönder butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Konuyla ilgili gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra en kısa zamanda Ziraat Fakültesi ilgili birim ve akademisyenleri tarafından sizlere dönüş sağlanacaktır. Çiftçi danışma hattına ilişkin olarak Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, bol kazançlı ve verimli üretimler gerçekleştirmeleri dileklerimizde tüm çiftçilerimizi danışma sistemimize davet ediyoruz ifadelerini kullandı.
1: Adüe FM Radyo Dergisi.